0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212-5656
1: 0543 746 3754
0: Radyo Sinerji reklamları kazandı.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Ah rana nin rana nin ara ira. Yakalım mı yapmayalım mı?

0: her sokak başında suya yattım. Bir dönmedim kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cephe yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Novada Teknosa'da anında indirim fırsatı. 14-31 Ekim tarihleri arasında seçili ürünlerde 10 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde 1000 lira indirim. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
1: güzel. Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi. Reklam.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. www.radyosinerji.com
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.

Günaydın. Birinci sayfa programına hoş geldiniz. 15 Ekim 2026 Perşembe sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Sıcak gelişmeyle başlayacağız. Değerli dinleyenler, İstanbul sele teslim oldu. İstanbul Valiliği olumsuz hava şartları nedeniyle okulların bugün tatil edildiğini duyurdu. Valilik şehir genelinde yer yer kuvvetli şekilde devam eden yağışların bugün de etkisini sürdürmesinin beklendiğini açıkladı. Etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle bazı ilçelerde taşkınlar meydana geldi. Vatandaşlar araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken su birikintilerinde mahsur kalanlar halat yardımıyla kurtarıldı. Vatandaşların kurtarılma ve araçların suda sürüklendiği anlar kameralara yansıdı deniliyor. Sarıyer'de ise sokaklarda biriken sular nedeniyle bir İETT otobüsüyle bazı araçlar mahsur kaldı. Suların etkisiyle otobüs ve araçlar sürüklendi. Araçlarda bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Fatih'te ise 14 yaşındaki bir çocuk su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. İstanbul'da birçok üniversitede olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verirken Yalova'da da bugün okullar tatil edildi. Detayları ve daha fazlasını sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Birinci sayfa programına hoş geldiniz.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

Efendim devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlık Teftiş Başkanlığı ön inceleme raporuna istinaden eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi. Bu elbette soruşturmanın geçmişine baktığımızda önemli bir izin olarak gündeme düştü değerli dinleyenler. MHP lideri Devlet Bahçeli son dönemde başörtüsü gerilimi nedeniyle AK Parti tarafından eleştirilen Azerbaycan'a destek açıklaması yaptı. Bahçeli başta Azerbaycan olmak üzere Türk dünyası arasındaki kardeşlik hukukunu ve gönül bağını zedeleyecek hiçbir nifak tohumunun aramıza ekilmesine müsaade edilmemeli ifadelerini kullandı. Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin okul kapılarından geri çevrildiği, öğrencilerle öğretmenlerin uygulamaya tepki gösterdiği görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı değerli dinleyenler. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta görüntülere tepki göstermişti. Azerbaycan'a uygulamadan vazgeçme çağrısı yaptı. Aliyev'in partisi YAP ise AK Partili isimleri ve Oktay Saralı hedef alarak Türkiye'yi Azerbaycan'ın iç işlerine karışmamak konusunda uyardı. Azerbaycan Medya ve Yayın Şurası 12 Ekim'de yayınladığı açıklamada ise kıyafet kuralları tartışmasının siyasallaştırılmaya çalışıldığını savundu. Açıklamada sosyal medyada benzer içeriklerin kısa zaman aralıklarıyla ve koordineli biçimde paylaşılmasının ülke dışından yönlendirilen bir troll saldırısı ve bilgi manipülasyonu ihtimaline işaret ettiğini belirtmiş. Azerbaycan Medya ve Yayın Şurası tarafından böyle bir açıklama yapılmış değerli dinleyenler.

Hadi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Türkiye'nin metropolü İstanbul sular altında kaldı. Sadece bir ilçe değil birçok ilçe yağıştan etkilendi. Sarıyer'den Beşiktaş'a, Beykoz'dan Kadıköy'e, Başakşehir'den Eyüp Sultan Avcılar, Büyük Küçükçekmece'ye kadar geniş bir alanda şiddetli yağışın yol açtığı görüntüler akıllara soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Bu belediyeler bugüne kadar ne yaptılar? Yağışlara karşı herhangi bir önlem alındı mı, alınmadı mı? Bununla ilgili sorumluların kesinlikle açıklama yapması gerekiyor. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere. Bir kardeşimiz elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti. 14 yaşında bir kardeşimiz. Allah'tan rahmet diliyoruz İstanbul'da. Bu yağışlarla birlikte İstanbul Valiliği de bugün eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiğini duyurmuş. Motosiklet ve türevi iki tekerlekli araçların da trafiğe çıkışı ikinci bir talimata kadar yasaklandı. Yine belediyelerin iş bilmezliği ve plansız şehir yapılanmasından kaynaklı birçok kişinin ölümle burun buruna geldiği bir zamandan geçiyoruz. İstanbul'da dünden beri yağış şiddetini koruyor. Geçtiğimiz akşam sarı kodla uyarılmıştı Marmara bölgesi. Özellikle İstanbul, Avrupa ve Anadolu yakası şiddetli yağışın İstanbul genelinde bu akşam saatlerine kadar devam etmesi öngörülürken İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda İl genelinde tüm okulların tatil edildiği duyuruldu. Valilikten yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli hamile gazi, malul gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı duyurulmuş değerli dinleyenler. Yine üniversitelerde İstanbul'da bir günlük eğitim öğretime ara verdi. Bunun da hatırlatmasını yapalım. Az sonra yine öne çıkan haberlerle sizlerle olacağız. Kısa bir ara veriyoruz.

0: Reklam.
1: Tam 25 yıldır Tokat halkına gururla hizmet veren Doğuş AVM, yenilenen yüzü, bol çeşit ve ezber bozan fiyatlarıyla Meydan Yeni Yol'daki mağazasında sizleri bekliyor.
2: Eviniz için aradığınız her şey şimdi en uygun fiyatlarla Doğuş AVM'de.
1: 3 kapılı dolap sadece 6000 lira.
2: 4 kapılı dolap 9500 lira.
1: 6 kapılı dolapsa sadece 13 bin lira.
2: Yatak odaları 20 bin lira. Kanepeler 9500 lira. Şık koltuk takımları ise 40 bin liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Üstelik kendi nakliyenizle götürdüğünüz ürünlerde anında %10 indirim fırsatı.
2: Eviniz için en iyisi, daha da güzeli Doğuş AVM'de.
1: Kaliteyi ve uygun fiyatı arayan herkesi Meydan Yeni Yol'daki mağazamıza bekliyoruz.
3: Novada Teknosa'da anında indirim fırsatı. 14-31 Ekim tarihleri arasında seçili ürünlerde 10 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde 1000 lira indirim. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
4: güzel. Tokat Dacivert olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
5: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
6: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
5: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
6: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
5: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
6: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
5: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
6: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
7: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
8: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Efendim devam ediyoruz birinci sayfa haberlerine, detay haberlerine, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. İstanbul Başsavcılığı Cafer Mahiroğlu'nun şirketlerine yönelik soruşturma kapsamında Halk TV'ye kayyum atandığını açıkladığı 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Hakan Arıcan, Mehmet Necati Yağcı ve Sevim Kul'un yurt dışında olduğu bilgisine ulaşılan soruşturmada şüpheli Doruk Bulut'unsa başka suçtan cezaevinde, şüpheli Fatih Yadoğlu'nunsa firari olduğu belirlendi. Şimdi aslında geç gelen bir uyarı var. Kaldı ki bu duruma neden sessiz kaldığı noterler, onu da tam anlamış değiliz. Özellikle son bir yıldır bu tip haberler çok fazla dolaşıyordu sosyal medyada. Dolandırıcılara karşı noter ayarı diyebiliriz bu duruma. Biraz sonra bu uyarıyı sizlere aktaracağız değerli dinleyenler. Binlerce kişinin hastanelik olduğu Tokat'taki salgının ardından Sağlık Bakanlığı'na gönderilen su numunelerinin test sonuçları belli oldu. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, suda olumsuz bir bulguya rastlanmadığını belirtirken vakalarda düşüş başladığını ifade etti. Tokat Belediye Başkanı'na kulak verelim, bakalım neler söylemiş, sonrasında devam edeceğiz.
1: Testlerin sonuçları geldi, temiz olarak çıktığını söylediler. Tabii ki vatandaşlarımız endişe de etti ama biz her ihtimale karşı yine klor seviyemizi belirli bir oranda arttırdık ve buna da zaten Halk Sağlığı İl Müdürlüğümüz ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüzün öngörülerinde klor seviyemizi biraz daha yüksek tutuyoruz. Biraz daha böyle devam edecek. Tabii vatandaşlarımız malum biraz bir sıkıntı yaşadılar. Haklı olarak, hatta biraz da demeyelim, gerçekten zor bir süreç geçti. Ama burada hem bütün yatan hastalarımıza, ayakta tedavi olan da hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimi özellikle iletmek istiyorum. Teşekkürü de iletmek istiyorum. Baştan beri il valiliğimiz, sağlık müdürlüğümüz, halk sağlığı başkanlığımız, kıymetli doktorlarımız, başhekimlerimiz, yöneticilerimiz, hemşirelerimiz gerçekten canla başla gayretle bu süreci iyi yönettiler ve yönetmeye de devam ediyorlar. Belediye olarak biz de iki tane analiz sonucumuzu beklemiştik, hem Samsun'dan hem de Ankara'dan. Şükür ki bunlarla ilgili de bir sonuç negatif çıktı. Bu da bizi çok sevindirdi.

0: Reklam.
1: Novada Teknosa'da anında indirim fırsatı. 14-31 Ekim tarihleri arasında seçili ürünlerde 10 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde 1000 lira indirim. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
2: güzel. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.
4: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum atanan Halk TV'ye dayanışma ziyaretinde bulundu. Burada konuşan Yeni Parti lideri Özel, "Bugün hem üzüntülüyüz hem tepkiliyiz, canımız sıkkın, burası bir televizyon kanalı olmanın dışında bir yer. Elbette 200 kişi için, elbette öncelikle ekmek kapısı, Türkiye'de gazeteciliğin yapılabildiği ender mecralardan veya muhalefetin sesinin duyurulabildiği ender mecralardan bir tanesi," dedi. Özgür Özel, "Buradan bütün Türkiye'ye ve dünyaya ilan ederiz ki mesele bir soruşturma ve onun sonucunda şirketlere el konulması, onun sonucunda Halk TV'ye el konulması değil, mesele Halk TV'yi susturmak," ifadelerini kullanmış. Halk TV'ye yönelik gerçekleştirilen polis operasyonu, kanala kayyum atanması ve yayınların durdurulması üzerine İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri eylem düzenledi. Türkan Saylan merkezi önünde yapılan açıklamada kararın yalnızca bir televizyon kanalını hedef almadığı, demokratik toplum değerlerine ve basın özgürlüğüne yönelik doğrudan bir müdahale olduğu ifade edildi değerli dinleyenler.

Evet, devam ediyoruz birinci sayfa haberlerine, detay haberlerine, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Türkiye Noterler Birliği, son dönemde artan sahte ilan ve güvenli kapora sistemi dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı. Kendilerini noter çalışanı olarak tanıtıp kapora adı altında para talep edenlere itibar edilmemesi gerektiğini belirten Noterler Birliği Başkanı Hulya Uysal Güler, mevzuatta böyle bir sistemin bulunmadığını vurguladı. Türkiye Noterler Birliği'nden alınan bilgiye göre, dolandırıcılar sahte internet siteleri ve ilanlar üzerinden ulaştıkları vatandaşların güvenini kazanmak amacıyla noterlerin adını kullanarak güvenli kapora sistemi adı altında ödeme istiyor. Kendilerini noter çalışan olarak tanıtan dolandırıcılar, kapora gönderilmemesi halinde satışın gerçekleştirilemeyeceğini ve fırsatın kaçırılacağını söyleyerek vatandaşları ikna etmeye çalışıyorlar. Dolandırıcılar talep ettikleri ödemeyi güvenli ödeme sisteminin ön şartı gibi göstererek vatandaşları bildikleri banka hesaplarına göndermeye yönlendiriyorlar. Ayrıca mevzuatta veya noter sistemlerinde güvenli kapora ya da teminat kaporası adıyla bir para transferinin bulunmadığı belirtilmiş, ikinci el araç satışlarında kullanılan güvenli ödeme sistemi ise kapora ödemelerini değil, araç satış bedelinin tamamını kapsıyor. Değerli dinleyenler, bu uyarıyı da sizlere yapmış olduk. Lütfen dolandırıcılara ve bu tip yapılan aramalara itibar etmeyiniz değerli dinleyenler.

haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz birinci sayfa programında değerli dinleyenler. Şimdi İstanbul'da geçtiğimiz gün şiddetli yağışın bilançosu da belli oldu. İl genelinde 1277 su baskını vakası yaşandı. 15 eylem meydana geldi, 47 mahsur kalma ihbarı alındı ve ekiplerce mahsur kalanların kurtarıldığı duyuruldu. Yine dün gece saatlerinde İstanbul'da 14 yaşındaki bir çocuk su birikintisine basarak elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti. İstanbul'da oynanması planlanan Trendyol birincilik ekiplerinden Ümraniye Spor, Bolu Spor müsabakası da yoğun yağmur yağışı ve zeminin ağırlaşması nedeniyle ertelendi. Yine İstanbul'da bugün eğitim öğretime ara verildiği belirtiliyor valilik tarafından değerli dinleyenler. Detayları ve sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Adana'nın Merkez Seyhan ilçesinde bir ortaokula giden kız öğrenci "Sen benim dedikodumu mu yaptın?" diyerek kız arkadaşını ekmek bıçağıyla yaraladı. Okullardaki şiddet bir türlü dinmek bilmiyor değerli dinleyenler. Şarkıcı Murat Boz da yağmur nedeniyle mahsur kaldı. Yine tepkisini Nazan Öncel de sosyal medya hesabından dile getirdi. Yağışlardan dolayı birçok kişinin mahsur kaldığını belirtmiş. Fon yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyondan geçti. Fon skandalında yeni gelişme deniliyor. İstanbul'da mecbur kalmadıkça evden çıkmanın uyarısı yapıldı. Şu ana kadar 2518 ihbar alındı. 1227 su baskını yaşandığı belirtilmiş değerli dinleyenler.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
5: 212-56-56 0543-746-3754.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Pençekilit Operasyon Bölgesi'ndeki SİTA Üst Bölgesi'nde görevli piyade uzman çavuş Mustafa Aslan, görevi sırasında silah kazasında ağır yaralandı. Helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Aslan, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehidimizin cenazesi Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda yapılan törenin ardından memleketi Gaziantep'e getirildi. Gaziantep'te düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit piyade uzman çavuş Mustafa Aslan bir kez daha milletimizin başı sağ olsun diyoruz. İstanbul Valiliği olumsuz hava şartları nedeniyle bugün okulların bir gün tatil edildiğini duyurdu. Şehir genelinde yer yer kuvvetli şekilde devam eden yağışların bu akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor ve ardı ardına vatandaşlara uyarılar yapılıyor. İstanbul Fatih'te de 14 yaşındaki bir çocuk su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti deniliyor. İstanbul'da yine birçok üniversite olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verirken Yalova'da da bugün eğitime ara verildiği belirtilmiş değerli dinleyenler.

0: Reklam.
1: Tam 25 yıldır Tokat halkına gururla hizmet veren Doğuş AVM, yenilenen yüzü, bol çeşit ve ezber bozan fiyatlarıyla Meydan Yeni Yol'daki mağazasında sizleri bekliyor.
2: Eviniz için aradığınız her şey şimdi en uygun fiyatlarla Doğuş AVM'de.
1: 3 kapılı dolap sadece 6000 lira.
2: 4 kapılı dolap 9500 lira.
1: 6 kapılı dolapsa sadece 13000 lira.
2: Yatak odaları 20000 lira. Kanepeler 9500 lira. Şık koltuk takımları ise 40 bin liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Üstelik kendi nakliyenizle götürdüğünüz ürünlerde anında %10 indirim fırsatı.
2: Eviniz için en iyisi, daha da güzeli Doğuş AVM'de.
1: Kaliteyi ve uygun fiyatı arayan herkesi Meydan Yeni Yol'daki mağazamıza bekliyoruz.
3: Novada Teknosa'da anında indirim fırsatı. 14-31 Ekim tarihleri arasında seçili ürünlerde 10 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde 1000 lira indirim. Detaylar teknosa.com'da.
4: Tokat Dercivayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
5: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
6: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
5: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
6: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
5: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
6: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
5: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
6: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
7: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
8: En son gelişmeleri aktararak bu bölümle haber turumuzu noktalayacağız değerli dinleyenler. Ve son gelişmeleri aktaralım sizlere. Yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul başta olmak üzere Sakarya, Kocaeli ve Yalova'da okulların bugün tatil edildiği belirtildi. Dün akşam saatlerinde akıma kapılan bir çocuğun hayatını kaybettiği aktarılmış ve Sarıyer'den korkunç görüntüler deniliyor. Mega kentte yağışın bilançosunu valilik açıkladı denilmiş değerli dinleyenler. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Aston Villa ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de Vedat Muriç maçın henüz ilk yarım saatinden önce arka direkteki fırsatı kaçırdı deniliyor. Aston Villa ile Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında karşı karşıya geldi ve Sarı Lacivert ekip sahadan 6-0 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe İngiltere'de ağır yaralı deniliyor. Maçın detaylarına yer verilmiş değerli dinleyenler. Yine Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Real Madrid yenik duruma düştüğü maçta Arda Güler'in etkisiyle Roma'yı 4-3 mağlup etti deniliyor. Muş'ta mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı. Yalova'da okullar bugün tatil edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu'nda fon mağdurlarına yapılacak ödemelerin hesaplama yöntemi değiştirildi deniliyor. İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamaları var. İstanbul'da şiddetli yağışlar nedeniyle okulların bugün tatil edildiğini duyurdu Vali Gül ve motosikletlerin trafiğe çıkmalarının yasaklandığı belirtilmiş değerli dinleyenler. Eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma izni İstanbul'u sağanak vurdu. Eyüp Sultan'da yol çöktü. Birleşmiş Milletler Komisyonu genişliyor. Akdeniz'de çıkan çifte hortum merkezi korkuttu. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde yurtta hava durumuna göz atacağız. Vedamızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak? Detayları sizlere aktaralım değerli dinleyenler. İstanbul ve Marmara bölgesinde kuvvetli yağış bugün de devam edecek. Gök gürültülü sağanak yağış akşam saatlerine doğru Batı Karadeniz kıyılarına, Bolu, Sakarya ve Zonguldak kıyılarında etkisini gösterecek deniliyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Kars, Ardahan ve Iğdır hariç Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli. Batı Karadeniz kıyılarıyla Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısı, İstanbul, Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer aşırı olması bekleniyor. Hava sıcaklığının Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Özellikle aşırı yağış beklenen ve şiddetli yağış beklenen Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'taki vatandaşlarımızı uyaralım. Mümkün olduğunca evden çıkmamaya özen gösterin diyoruz. Rüzgarın genellikle kuzeyli, ülkemizin doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve fırtına, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise kuvvetli olarak eseceği tahmin edilmekte. Kuvvetli yağış uyarısı, kuvvetli rüzgar uyarısı var. Toz taşınımı sürüyor. Yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, yağışa olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. 15 Ekim 2026 Perşembe sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın haftanın son iş gününde 16 Ekim Cuma sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sizlere birinci sayfa haberlerini aktarıyor olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, 3. kez 1. sınıf tarımsal örgüt belgesi aldı, üyelerine ilave destek ve kredi avantajı sundu, hayvancılığın gücünü pekiştirdi. Ankara'daki organizasyonda Türk Telekom, Sayıştay, Akademi ve Sağlık Sektöründeki Tokatlı bürokratlar ile iş insanları bir araya gelerek dayanışma ve fikir alışverişi yaptı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İstanbul Fatih'te su birikintisine basan 14 yaşındaki Mİ elektrik akımına kapılarak hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından yetkililer soruşturma başlatırken valilik kazayla ilgili yazılı açıklama yaptı. İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye çıktı. Sağanak hayatı olumsuz etkilerken can kaybı yaşandı. Yetkililer bölgede dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Gelişmeler takip ediliyor. Ticaret Bakanlığı konut satışları dışındaki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksit sürelerini belirleme ve ek sınırlamalar getirme yetkisi aldı. Düzenleme resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararlar internetten ilan edilecek. Gazeteci Oyalale Arslan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında tutuklu kaldığı 40 günün ardından tahliye edildi. Avukat Çağlar Çağlayan basın özgürlüğünü savunarak Arslan'ın artık özgür olduğunu duyurdu. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde Hakan Ç'ye annesi Hatice Ç'yi bıçakla rehin aldı. Polis telefonda iletişim kurup kadın odaya kilitledi. Özel harekat operasyonla eve girip kadını kurtarırken şüpheli gözaltına alındı.
1: Spor.
2: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 yenildi. Tammy Abraham maç sonrası kartal ve gülme emojileriyle eski takımı Beşiktaş'a gönderme yaptı. Nilüfer Belediyespor Eker, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Sinnada Hotels, Afyon Belediye Yüntaş'ı sahasında set vermeden 3-0 mağlup etti. Anadolu Efes, Euroleague 5. haftasında Bayern Münih'e 1-0-1-93 mağlup oldu. Baş antrenör Pablo Laso, top kayıplarının mağlubiyette belirleyici olduğunu vurguladı. Mike James'in sakatlığı ve eksik oyunculara rağmen kazanan takım olmaya odaklanıyorlar.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 42 kuruştan, gram altınsa 6595 lira 26 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat için hava durumu bugün parçalı ve çok bulutlu olup aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 19 derece. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülürken en yüksek sıcaklık 16 derece. Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor, en yüksek sıcaklık ise 15 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.
4: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
5: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette, ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
6: Reklam.

Hanımlar beyler, herkese merhabalar, sevgiler, selamlar, saygılar. Bugün de namütenay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı grupla şimdi yaptık. Bekar Gezelim radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Ebru Polat'la devam ediyoruz. 90'lardan Emrah'tan dinlemiş olduğumuz bir şarkıydı. Haydi şimdi gel, hoş geldiniz.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Aya başladı. Bizde belki çok fazla yok ama dünyanın pek çok yerinde görürüz artık. Ama bunların da sapıkları çıktı efendim. Ne ağzı ne şaşırıyorsun ki? Tabii robotun genlerinden gelen bir sapıklık değil efendim. Yani kullanıcısıyla alakalı bir şey bu. Benzer şeyler yapay zekada da var. Bak altın zincirli robot yalnız. Şimdi zaten pek güven vermiyor böyle hani. Fotoğrafı var burada. Bildiğim böyle şey hani sokak serserisi. Renkler renkler böyle o biçim yani. Hani bir robot ciddiyeti yok. Robot dediğin nedir? Böyle daha böyle metalik renklerde olur. Veya işte siyah olur, ne bileyim işte beyaz olur falan filan. Bu rengarenk. Hani böyle robotun bir duruşu vardır yani. Baktığın zaman o bu robot dersin. Buna da robot dersin de önüne başka eklemelerde bulunabilirsin. Almanya'nın Köln kentinde efendim bir fast food restoranında kıza arkasından yaklaşarak tacizde bulunan yapay zekalı robot, zeka maşallah, polis ekiplerini alarma geçirdi. Taciz anlarını sosyal medyada canlı yayınlayan iki şüpheli, bunun belli sahipleri. İşte bak hani hep şey deniyor ya, mesela filmlerde görürdük, bir buluş olur, bir buluşa imza atılır. Oradan biri çıkar. Bu kötü niyetli insanların eline geçerse diye. Heh. Taciz anlarını sosyal medyada yayınlayan, canlı yayınlayan iki şüpheli, boynunda altın zincir bulunan 5000 euroluk robotu otomobil bagajına yüklemeye çalışırken suçüstü yakalandı. Düşün, 5000 euroluk robotsun ama bagajda yolculuk yapıyorsun. O da acı verici bir şey. Bu tipli ama bunu koltuğa falan almazlar zaten. Almanya'nın Köln kentinde efendim yaşanıyor olay. Sokakta cinsel saldırı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri olay yerine ulaştıklarında karşılarında bir robot buldu. Bir genç kıza robot aracılığıyla cinsel tacizde bulunulduğu iddiasıyla iki kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Yani kimse saf değil. Kimse robotun kendi iradesiyle bu işi yapmayacağını biliyor. Herkes daha doğrusu hani bu işin bir kullanıcısı olduğunu, bir yönlendiricisi olduğunu biliyor. Peki bu nasıl bir şeydir? Bu nasıl bir sapıklıktır ya? Hani bunu yapıyorsun. Mesela ne düşünerek yapıyorsun bunu? Hani nedir yani o an kafandan geçen nedir yani? Gece yarısından hemen önce meydana gelmiş olay, yaklaşık 1.20 metre boyundaki yapay zekalı bir robot. Genç kız arkasından yaklaştı. İddiaya göre uzaktan kumanda edilen cihaz, ha bak işte. Hani tam yapay zeka demek doğru değil bunun esasında. Bu belki de esasında direkt yapay zekalı

yapıyor denmiş. İşte sanal medya, sosyal medyanın bir diğer riskli kısmı. Şimdi bunu oradan birileri görüyor, başkaları da dur böyle bir akım varmış biz de başlayalım diye. Bak başka yerlerden de benzer haberler duyuyoruz artık yani. Şimdi sosyal medyada böyle iyi şeyleri örnek almak yerine genelde ne kadar rezil olay varsa onlar örnek alınıyor ve yayılıyor. Bundan da yakında başka haberleri.

0: Reklam. Tokat'ta Acıvayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek,

0: Zarafet'in adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika Satış Mağazası, Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12, Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Belki de genç yaşam.

Alo Yar diye diye radyonuzdaydı. Efendim bir diziyi kaç defa izlersiniz? Veya böyle hani bittikten sonra, sona erdikten sonra, final yaptıktan sonra bir diziyi tekrardan geri sarıp izler misiniz? Benim izlemişliğim oluyor. Şu an vallahi hatırlamıyorum ama böyle birkaç tane var. Hani en baştan en sona tekrardan böyle internetten oturup izlemişliğim var mesela. Filmlerde oluyor. Filmlerde daha çok böyle şey. Sevdiğim komedi filmlerinde ama böyle kafa yormayan olanları. Böyle zaman zaman açıp izlemeyi severim böyle. Hani bazı şeyleri veya bazı dizi veya filmlerini böyle zaman doldurmak için izlersin. Hani konusu çok seni esasında bağlamaz. Çok yormaması gerekir daha doğrusu yani konunun. Çünkü hani nedir? Yorgun bir anındır. Zaman geçsin açsın biraz eğleneyim diye izlersin falan filan. Dizilerde de benzer şeyler olabilir veya sevmişsindir, izlemiş olabilirsindir. Efendim var mı böyle tekrar başa alıp izlediğiniz diziler? Mesela ben Ezel'i izlemiştim. Ama belli bir süre geçmesi gerekiyor. Yani bir unutmam gerekiyor bayağı bir. İşte 5-6 yıl, 7 yıl. Böyle ondan sonra tekrar başa sarıyorum. İyi de oluyor. Fakat bilemiyorum iyi mi oluyor. Neden hep aynı dizi veya filmleri tekrar tekrar izliyoruz demiş. Yani çok da tekrar tekrar değil canım. Zaten bizdeki diziler biliyorsunuz tuttuğu zaman yıllarca gidiyor. Bir tur dönmek de yine uzun bir vakit alıyor. Arkasında gizli psikolojik neden belli oldu diyor. Vallahi abi sırf hoşuma gittiği için yaptım ya. Hani böyle bir sorunum varsa da çok özür diliyorum. Ama vallahi hani sırf şey dur bakalım bunu izliyorum tekrar bir izleyeyim sarar mı diye açıp sarıp izlediğim diziydi yani. Sonunu ezbere bildiğiniz halde aynı diziyi defalarca izlemekten kendinizi alamıyor musunuz diyor. Enteresan bakalım. Kimimiz defalarca seyrettiğimiz bir dizinin repliklerini ezbere bilir. Zaten günümüzde şimdi çok rahat ezberliyorsun yani bunu. Sosyal medyası var ne bileyim interneti var falan filan bir de replikler çok çabuk yayılıyor. Kimimizse sonunu çok iyi bildiğimiz bir filmi 100. kez açmaktan kendimizi alamayız. Mesela bende bir ara şey vardı. 2-3 yılda bir falan Yüzüklerin Efendisi serisi izleme durumu vardı. Bir pazar günümü ayırırdım. Mesela 2 yılda bir falan oluyordu o. Tabii o, artık o da olmuyor da. Böyle pazar günümü ayırırdım. Birden başlayıp sona kadar. Yeni bir yapım keşfetmek yerine hep bildiğimiz hikayelere sığınmamız ilk bakışta sıradan bir alışkanlık gibi görünse de diyor. Psikoloji dünyasına göre durum bundan çok daha derin. Abi yapma be. Bak vallahi sırf hani hoşuma gittiği için yapıyordum ya. Hani bir de sürekli değil yani. Uzmanlar daha önce deneyimlenmiş bir kitabı okumanın veya izlenmiş bir yapımı tekrar seyretmenin zihinsel süreçleri kolaylaştırdığını belirtiyor. Araştırmalara göre bildiğimiz içeriklerle karşılaştığımızda beynimizde algısal akıcılık adı verilen bir durum oluşuyor. Ya ben bir pazar keyfi yapıyordum ya. Beyin sonunu bildiği bu verileri işlerken zorlanmıyor. Bu da kişinin zihinsel olarak rahatlamasına ve içsel bir huzur bulmasına olanak tanıyor demiş. Yine bak esasında az önce söylediğim şey burada da çıktı. Ne demiştim? Hani şey de... Hani böyle beyni yormayan, böyle kafayı çok yormayan, düşünmeni gerektirmeyen, yani zaman geçsin. Tutturmuşuz yine. Tamam belki bir psikolog değiliz ama. Özellikle yoğun stres, zihinsel yorgunluk veya kaygı bozukluğu yaşanan dönemlerde yeni bir hikayenin getireceği belirsizlikler beyin için yorucu olabiliyor. Nerede ne olacağı belli olduğu, nerede ne olacağının belli olduğu bir dünyaya adım atmaksa kişiye kontrol duygusunu yeniden kazandırıyor. Tükenmişlik hissettiğiniz anlarda sığındığınız o tanıdık yapımlar zihninizi dinlendirerek öz kontrol mekanizmasını adeta yeniden şarj ediyor demiş. Bak ben de Ezel izlediğimi sanıyordum. Bak ben oysa ki bende ne fırtınalar, hey yavrum hey, neler neler oluyormuş benim hücrelerde. Bu davranışın arkasındaki bir diğer önemli nedense ekran karşısındaki karakterlerle kurulan bağlar. Yeah. İzleyiciler yıllar içinde bu hayali figürlerle tek taraflı fakat oldukça güçlü bir duygusal yakınlık geliştiriyor. Onların varlığı yalnızlık hissini azaltarak güvenli bir alan yaratıyor demiş. Neydi Saruman mıydı? Saruman. Saruman'la nasıl bir yakınlık hissi yapabilirim ben ya? Abi yapmayın gözünü seveyim o kadar deli ya.
Bak onların varlığı yalnızlık hissini azaltarak güvenli bir alan yaratıyor. Karşında Saruman. Bir de ne vardı? Bu Yüzüklerin Efendisi'nde bir ufak bir yaratık vardı. Neydi onun adı ya? Efendimiz. Kıymetlimiz. Ben onunla şimdi nasıl bir güvenli alan yaratabilirim ben onunla ya? Hadi şey falan var. Frodo falan vardı. Mesela onlar daha bir sevimliydi. Ama Saruman var yani karşında. Hakikaten o ufak yaratığın adı neydi ya? Efendimiz. Hatırlayanlar var mı? Yüzüklerin Efendisi. Hey gidi ne filmdi be. Onu mesela ben böyle arada 2-3 yılda bir tekrar ederdim yani. Bir pazar günüm ayırıp böyle ne bileyim işte çerezimi falan alıp seriye adardı. Böyleymiş yani bak yakınlık falan güven müven diyor yani. Zor veya yorucu bir günün ardından kumandayı elinize alıp yine aynı diziyi başlatıyorsanız kendinizi suçlamayın. Bu sadece zihninizin dinginlik ve güven arayışına verdiği en doğal tepkilerden biri demiş. Yani yaptığımız şey kötü değilmiş. Buradan bunu anlıyoruz. Arada böyle yapmak istiyorsanız ya neden tekrar tekrar izliyorum diye sorgulamayın. Canınız izlemek istiyorsa izleyin gitsin. Doğru yoldasınız.

Videonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namı Tünay muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Ve bakınız, iş arayan var mı efendim aranızda? Bak, ne mülakat istiyor ne sınav. Sadece koklayarak 110 bin lira maaş veriliyor. İyi bence. Abi kokluyorsun sınıf sınıf. Gerçi ben mesela bugün bu işe başlasam çok başarılı olamam. İyileşince şöyle grip atlatınca. Dünya genelinde büyük yankı uyandıran iş ilanının detayları ortaya çıktı. Sadece koklayıp kameraya anlatacak şanslı kişi hem bedava tatil yapacak hem de aylık 110 bin lira maaş alacak. Tam ne koklayacak abi bu? Tamam, koklayarak alacağız maaş ama ne koklayacağız? Şimdi 110 bin lira vay diyoruz, bedava var. Bedavadan iş gibi görünüyor değil mi? Ya bir de kötü bir şey koklayacaksak? Düşün mesela şey bak. Hem bedava tatil yapacak dediğine göre böyle geziyle alakalı bir iş. Şey diyorlarmış, farklı bir konsept oluşturmuşlar mesela bunu işte. Sosyal medyada falan yayınlayacaklar. Tatil yerlerindeki tuvaletleri... Olabilir mi? Olabilir. Sonuçta sosyal medya bu yani. Mülakatsız ve sınavsız başvuru yapılan o ilanda aranan tek kriterse herkesi şaşırtı demiş. Şaka gibi görünen ancak resmi sözleşmeyle duyurulan sıra dışı bir iş ilanı küresel çapta büyük merak uyandırdı. Ne üniversite diploması ne de yıllarca süren mesleki tecrübe isteniyor. Aranan tek kriterse hassas bir koku duyusuyla güçlü bir kamera enerjisi. Hani böyle kamera karşısında böyle evet burası muazzam kokuyor. Öyle böyle değil yani, gelip bu kokuyu deneyimlemeniz lazım. Sadece 5 ila 7 günlük bir çalışma için yaklaşık 75 bin lira maaş ödenecek bu sıra dışı görevin detayları ortaya çıktı. Az önce şeydi, 110 bin liraydı. Abi SGK falan kesilince, SGK'sı içinde. Finlandiya'nın önde gelen turizm kurulumlarından efendim. Biri, Turku takım adalarının kendine has kokularını değerlendirecek özel bir çalışan aradığını duyurdu. Deniz havasından çam ormanlarına, geleneksel saunalardan taze pişmiş ekmeğe kadar bölgenin tüm aromalarını koklayacak kişiyi arayan kurum, ilanın gerçekliğinden şüphe duyanlar için ezber bozan bir açıklama yaptı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, bu gerçek bir sözleşme ve gerçek maaşı olan gerçek bir iştir. Yanınızda getirmeniz gereken tek şey burnunuz ifadesini kullandı. Oo, şu deniz ne güzel kokuyor. Şimdi ağaçların altına gidiyoruz. Evet, siz de görüyorsunuz kamerada. Ağaçların altındayız. Aman yarabbi, o nasıl bir koku. Derken koklarken tabii ki yoruluyoruz sevgili izleyenler. Buradan tabii şimdi videoyu çekiyoruz. Yoruluyoruz, ne yapıyoruz? Hemen yemek yemeye gidiyoruz. Oo, fırının başında bir teyzemiz var. Teyzemiz kolay gelsin. Oradan işte teşekkür ederim evladım falan filan. Ekmekler taze mi çıktı? Evet, bir tane alabilir miyim? Tabii ki diyor, alıyorsun, kokluyorsun. Oo, ekmek mis. Böyle böyle kokluya kokluya. Allah ne verdiyse gidiyorsun. Kısa bir süre yürütülecek projede seçilen şanslı kişiye aylık 2000 ne bu euro. İşte yani 110 bin lira gibi falan bir ödeme yapılacak. Ayrıca görev süresince tüm ulaşım ve konaklama giderleri de kurum tarafından karşılanacak. Görevi üstlenecek kişiden sadece hissettiği kokuları diğer insanlarda da koklama arzusu uyandıracak canlılıkla tarif etmek. Ha. Şimdi ekmeği kokluyoruz sevgili izleyenler size için. Böyle kızgın kumlardan... Senin sulara atlamak üzereyken böyle içine bir ürperti gelir. Tam o ürpertinin olduğu noktada bu ekmeğin kokusu burnunuzda. Ne bileyim hani merak uyandırmaya çalışıyoruz işte. Tüm bu süreci fotoğraf ve videolarla belgelemek ve dönemin sonunda bulgularını dürüstçe raporlamak. Bir şey efendim, yapılacak iş bu. Adayların değerlendirilmesinde diploma veya tecrübe yerine kamera karşısındaki rahatlık, kokuyu tarif etme yeteneği ve sosyal medyadaki iletişim gücü önemli olacak. Beni tarif etmiş bu. Bu ben. Tamam, 110 bin lira mesela çok iyi bir para değil esasında baktığınız zaman ama işin içinde tatil de var yani. Hem tatil yapacaksın hem para kazanacaksın. Mülakat yapılmaksızın yürütülen süreçte karar tamamen çekilen başvuru videosu ve doldurulan form üzerinden verilecek denmiş. Benim iş arayanlar varsa son başvuru tarihi ne zaman? Kasım ayında bakın.
Ve Kasım ortasında da kimin kazandığı açıklanacak. Başvurun yani. Ne olur iki ay. Gerçi iki aylık bir iş anladığımız kadarıyla. Sürekliliği yok ama olsun. Böyle bu aralar boştaysanız. Bence olur. Hani hem böyle boştayken hem de tatil bir taraftan aradan çıkar. Hem de böyle işte koklaya koklaya para kazanırsınız. Yani mantıklı.

0: Reklam.
1: Tam 25 yıldır Tokat halkına gururla hizmet veren Doğuş AVM, yenilenen yüzü, bol çeşit ve ezber bozan fiyatlarıyla Meydan Yeni Yol'daki mağazasında sizleri bekliyor.
2: Eviniz için aradığınız her şey şimdi en uygun fiyatlarla Doğuş AVM'de.
1: 3 kapılı dolap sadece 6000 lira.
2: 4 kapılı dolap 9500 lira.
1: 6 kapılı dolapsa sadece 13 bin lira.
2: Yatak odaları 20 bin lira. Kanepeler 9500 lira. Şık koltuk takımları ise 40 bin liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Üstelik kendi nakliyenizle götürdüğünüz ürünlerde anında %10 indirim fırsatı.
2: Eviniz için en iyisi, daha da güzeli Doğuş AVM'de.
1: Kaliteyi ve uygun fiyatı arayan herkesi Meydan Yeni Yol'daki mağazamıza bekliyoruz.
3: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
5: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
5: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
4: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
5: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
4: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
5: Ehliyet bizim işimiz.
6: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.
7: www.radyosinerji.com.
8: Dünyanın yerel radyosu.
7: Dünyanın yerel radyosu.
9: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Harunlar Beyler, Namı Tünay muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakça, radyonuzdayım. Efendim bakınız, üniversite sınavında yapay zeka skandalı. İki öğrenci yakalandı. Artık bence üniversite sınavlarına falan gerek yok. Yapay zeka çıktı. Çalışırken zaten yapay zeka kullanılıyor. Okurken kullanılıyor. İş hayatında kullanılıyor. Yani bence hiç gerek yok. Direkt olarak liseden sonra kim hangi mesleği yapmak istiyorsa ver diplomayı. Zaten devamını yapay zekadan getirir artık o yani. Maalesef böyle gülüyoruz ediyoruz ama böyle bir acı gerçekte var ne yazık ki. Efendim, Güney Kore'de üniversiteye giriş sınavlarında yapay zeka destekli gözlük kullanan iki öğrenci yakalandı. Bak, burada üniversite sınavında kullanıyorlar. Mesela bizde de ehliye sınavında. Hep şeydir böyle, duyarız haberleri yani ehliye sınavında. Yasa dışı düzenek kullanarak falan işte. Telsiz düzeneği falan. Bizdekiler bayağı düzenekli. Bunlar yapay zeka gözlüğü. Muhtemelen şeydir, gözlük. Bakıyorsun, okuyorsun. Oradan sana cevabı yazıyor. Ekrana falan çıkıyor gözlüğünde yani. Şimdi bizim gördüklerimiz daha çok bu şeyler değil mi? Video kaydeden gözlükler falan var. Onlar bayağı bir korkuttu bir ara. Allah'tan şimdi video açıkken ışık yanıyor da karşıdan hani gelen kişi seni kaydediyor mu kaydetmiyor mu anlıyorsun. Tabii onun da önüne geçerler mi geçerler. Yani hiç bir özelimiz falan yok artık yani. Artık gözlüklerden bile şüpheleneceğiz. Öğrencilerden birinin üniversiteye giriş sınavlarına 3 yıl boyunca katılması yasaklanırken diğer öğrenci hakkında uygulanacak yaptırımların henüz netleşmediği bildirildi. 3 yıl boyunca zaten bu yapay zeka teknolojisi daha da gelişir. Belki sınava gitmeye gerek kalmadan yapay zekayla sınavı kazanır. Belli mi olur efendim yani? Yonhap'ın kaynaklarına dayandırdığı habere göre olaylardan ilki başkent Seul'ün batısında bulunan Yonsei Üniversitesi'nde yaşandı. Sınava giren bir öğrenci sınav öncesinde taktığı normal optik gözlüğünü sınav sırasında yapay zeka destekli gözlükle değiştirdi. Sınav gözetmenlerinin durumu fark etmesi üzerine acaba ekranda yazılar mı göründü? Öğrenci yaptığını itiraf etti. Üniversite yönetiminin öğrenci hakkında uygulanacak işlemleri değerlendirdiği belirtildi denmiş. Benzer bir olay Seul Üniversitesi'nde de yaşandı. Üniversitenin giriş sınavına yapay zeka destekli gözlükle giren öğrenci durumun tespit edilmesinin ardından sınav salonundan çıkarıldı. Üniversite yönetimi söz konusu öğrencinin gelecek 3 yıl boyunca kurumun sınavlarına girmesi yasaklandı. Adli süreç yok mu? Çünkü bunlar hani üniversite giriş sınavlarında meydana geliyor. Şeyden böyle ders sınavları olsa, hani finallerdir, ne bileyim vizelerdir falan olsa o ayrı. Ama şimdi hani genel bir durum var. Bizde mesela direkt polis yakalıyor zaten yani. Hey gide hey, bizim yıllarımızdaki kopyalar böyle miydi be? Yoğun emek harcanır, günlerce çalışılır. Hatta günlerce çalışıldığı için yani kopya hazırlamak için. Hazırlanan kopyalardaki yazılar zaten beynimize yazılır. Sınavda çok kopya çekmeye bile gerek kalmaz idi. Şimdi burada bile bak beyin yorulmuyor. Mesela önceden ne yapardı işte, küçük küçük kağıtlara yazardık, yazılırdı. Onlar saklanırdı. Sen ne gibi kopyalar vardı şöyle bir düşünüyorum. Silginin arasına yerleştirilen mesela. Küçük küçük kağıtları milimetrik harflerle. Başka neler vardı şimdi? Yine not kağıtlarına falan yazılır. Onlar böyle ceketin farklı yerlerine falan iliştirilirdi. Sonra bir tane vardı mesela. Onu ben açık söyleyeyim, kopya çeken bir öğrenci değildim. Onu söyleyeyim de. Bir kere çekmişliğim var. Mesela şey vardı. Onu o zaman görmüştük. Böyle yarım daire bir şekilde kartonu kesiyorsun. Karton ama bak, normal böyle A4 kağıt falan filan değil. Kartonu, daire kartonu, daire yapıyorsun. Onu da ikiye bölüyorsun, yarım daire. Oraya yazıyorsun. Raptiye ile bunu sıraya yapıştırıyorsun, sıranın altına. Yani bu defterleri koyduğun yere. İşte sınavda öğretmen yokken hemen çeviriyorsun, okuyorsun. Sonra tekrar öbür tarafa çeviriyorsun, kayboluyor falan filan. Mesela bu efsaneydi. Şeyler vardı ya, kalemin içine kopya yazıyorlardı arkadaş. Kalemin içine nasıl yazıyorsun, nasıl okuyorsun onu. Ama bildiğin emek yani, kopyada bir nevi bir çalışma biçimiydi. Dedim ya yani, kopya hazırlarken zaten onlara çalışıyorsun esasında. Çok fazla ihtiyacın kalmıyordu ama günümüzde öyle değil bak, yapay zeka. Hani orada bile beyin hiç kendini yormuyor maalesef.
Artık orada bile kolaycılığa geçirdi.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hayatı derinden etkiledi. Kentin birçok yerinde yollar göle döndü. Araçlar suya gömüldü. Ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı. Metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 200 kilogramı aştı. Kentte eğitime bugün ara verildi. Sağanak nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından baraj doluluk oranları %38,6'dan %45,22'ye yükseldi. Doluluk oranı bir günde 7 puan arttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,8 milyar lira evde bakım yardımını hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladıklarını açıkladı. İçişleri Bakanlığı 58 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 348 şüphelinin yakalandığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Arizona'da düzenlenen seçim mitinginde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İran'a yönelik bir saldırının zamanlamasının haber kuruluşlarına sızdırılmasının ardından saldırıyı iptal ettiğini belirterek bu sızıntıyı yapanlar vurulmalı dedi.
2: Spor.
0: A milli futbol takımında geçtiğimiz hafta yolların ayrıldığı teknik direktör Vincenzo Montella, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ile bir araya geldi. TFF, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleşen görüşmede başkan vekilleri İbrahim Özbay ve Fuat Göktaş'la, yönetim kurulu üyeleri Cengiz Gökay, Hasan Surözü, Fazlı Çilingir, Tahir Ediz Kıray ve Metin Akyüz de yer aldı. Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor Beşiktaş karşılaşmasında konuk takım taraftarlarının tribünde yer almasına karar verildi. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Doğu Park bölgesinde hayata geçirilmesi öngörülen Millet Bahçesi projesi kapsamında hazırlanan revizyon imar planı ele alındı. Mecliste temsil edilen tüm partililerin oy birliğiyle Samsunspor Nuri Asan tesislerinin yer aldığı bölge planlama kapsamı dışında bırakıldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Aston Villa 6 puana düşerken Fenerbahçe 1 puanda kaldı. Euroleague'in 5. haftasında Anadolu Efes sahasında konuk ettiği Bayern Münih'e 93-101 mağlup oldu. Üst üste 3. mağlubiyetini alan lacivert beyazlılar toplamdaysa 4. kez parkeden mağlup ayrıldı.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.522 lira 56 kuruş, Amerikan doları 49 lira 41 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş, sterlin 65 lira 36 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 13 sent, bir bitcoin 81.537 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.118 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli. Batı Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer aşırı olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
2: Reklam.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Eviniz evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
5: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
6: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
5: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
6: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
5: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 60 60
6: 0555 463 77 77.
2: Reklam.

Çok çok eskilere gittik, çok da iyi oldu. Gerçi eskilere gittik diyoruz ama böyle yakından tanıdığımız, sevdiğimiz şarkılardan bir tanesi, unutamadıklarımızdan bir tanesi. Füsun Onal radyonuzdaydı. Oh olsun'la Namit'in Ay Muhabbet devam ediyor. nmmradio@gmail.com nmmradio@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine kıpır kıpır bir şarkı Buray radyonuzda, Deli Divane.

Yolunuzdaydı. Efendim, yapılan küçük hatayla şehrin bütün telefonları aynı anda çaldı. Alarm olarak mı? Hadi böyle şey olabilir. Mesela hatayla bazen alarm falan verilebiliyor. Onları biliyoruz. Veya önceden planlanmış olarak bir çalışma oluyor işte şehir genelinde. Böyle bir bu plandan haberi olmayanlar bir panik falan yaratıyor. Ne oluyor falan filan diye, ama bu enteresan. Amerika'da efendim, Seattle kentinde. Telefon numarası karışıklıkları telefonların yoğun çağrı trafiğiyle karşılaşmasına neden oluyor. Yanlış basılan tek bir rakam aramaların farklı numaralara yönlenmesine yol açtı demiş. Bak ta 1990'lı yıllarda Amerika'nın Seattle kentinde yaşanan telefon numarası karışıklıkları numaralar arasındaki küçük farklılıkların büyük sorunlara yol açabildiğini gösterdi. Gerçi günümüzde pek olmuyor cep telefonlarında. Çünkü isimle kaydettiğimiz için rehbere. Rehberden ismini buluyorsun, arıyorsun. Yani numara çevirmiyorsun yani. Bir böyle hani birisi bir numara verdiği zaman o numarayı yanlış kaydedersen belki sıkıntı olabiliyor. Aradığın zaman da yani ya zaten karşı taraf açmıyor ya da işte açıyor. Ben o değilim falan filan diyorsun. Diyor veya sen diyorsun, kapatıyor. Telefon numaralarının yanlış basılması veya hatalı aktarılması nedeniyle bazı işletmelere kendileriyle ilgisi olmayan çok sayıda çağrı ulaştı. Bize hala ulaşıyor. Ama bizim böyle şeyden değil, yanlış numara basımından değil yani. Bizim numaralar piyasada dolaştığı için. Hani KVKK falan filan hepsi hak getire yani. Şimdi bir şey ya, bir bakıyorsun yok efendim internet güncellemesi için arıyor. Yok şunun için arıyor, bunun için arıyor falan filan. Bizim numaraları bir tek eş dost bilmiyor. Onun dışında herkes biliyor. Bizim derken bu hepimiz için geçerli. Benzer numaraların kullanılması arayan kişilerin yanlış hatlara bağlanmasına neden oluyor. Bu tür vakalar telefon rehberlerindeki numara hatlarının işletmelerin günlük faaliyetlerini etkileyebildiğini ortaya koydu denmiş. Yani buna yapacak bir şey yok. Telefon numaralarındaki küçük hatalar büyük sorunlar yaratabiliyor. Yani ne gibi büyük sorun yaratacak? Kapatırsın, geçersin, biter yani. Ne gibi bir sorun yaratacak yani? En fazla ne olabilir? Kapatırsın, tekrar mı aradı? Tekrar kapatırsın, tekrar ararsa engellersin. Hani daha ne yani, daha ne olsun? Ha, gizli numara falan filansa o eyvallah. Onda da gizli numaraya kapatırsın telefonunu. Zaten gizli numaradan kimse arayamaz. O kadar da amşan böyle uzun uzun paragraflar dolusu haber yapmaya gerek yok. Tamam, 90'lı yıllarda başlamış bu sorun. Devam ediyor günümüzde. Hala zaman zaman yanlış aramalara kurban gidebiliyoruz. Yani orada da kapatıyorsun, oluyor bitiyor. Çok o kadar dert edilecek bir şey değil.

0: şehrin merkezine boşalma da söyle.
1: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Tokat lacivert olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
3: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
4: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
5: Reklam. Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
6: www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu. Dünyanın yerel radyosu.
7: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Kore Avcı anlıyorsun diye mi radyonuzdaydı? Efendim bakın, piyango kazandım diye şaka yaptı. Kötü bir şaka. Hani böyle bunu şimdi tabii inanmazsınız ama şu olabilir. Hani bir arkadaşınız ciddi ciddi mesela bunu söyler, şöyle der, böyle der falan filan. Ama böyle şey, nasıl derler? İnandırıcı bir şekilde söylerse inanırsın değil mi yani? Hani yakın arkadaşın sana hiç böyle şaka yapmamış falan filan. 2 hafta sonra yalnız gerçekten 65 milyon lira kazanmış. Tamam, güzel, bence güzel bir şey. İngiltere'de efendim. 36 yaşındaki Carrot Beard eşine, o eşine bir değil, 250 bin sterlinlik sahte kazı kazan şakası yaptıktan 2 hafta sonra, ha bir de bilet de var elinde herhalde. Piyangodan efendim 1 milyon sterlin, yani işte 65 milyonun üzerinde bir para kazandı. Beard 2018 yılında 28 yaşındayken 1,5 sterlinlik küsuratla katıldığı Lotto Hotbix, ne oyunları bunları bilmiyorum valla. Gelen ödülü önce reklam sanarak inanamadı diyor. ...36 yaşındaki Carlot Beard, eşi Daniel'a bir kazı kazan kartından 250 bin sterlin kazandıklarını söyleyerek şaka yaptı. İnanması da güzel ama o şakaya. Ancak bu olaydan sadece 2 hafta sonra çift hayatlarını değiştirecek bir miktarda para kazandıklarını öğrendi. Beard yaptığı açıklamada ikramiyeyi gerçek kazançlarından ziyade bir reklam sandığını belirtti. Abi nasıl bir reklam yani? Ertesi sabah elektronik postamı kontrol ettim ve tebrikler, bir ödül kazandınız yazıyordu. Ha bizde de mesela öyle mesaj geliyor bazen, tıklarsan virüs bulaşıyor. Bak veya mail de geliyor. Bir ara o da var değil mi böyle mail? Tebrikler, ödül kazandınız. Hemen tıklıyorsun, ne ödülü kazandım diye. Hop işte başvuru formu falan filan, kredi kartı bilgileri. Ondan sonra bankadan bir uyarı. Uyarı bildirimi. Krediniz hayırlı olsun diye. Bizde öyle bir şey oluyor yani. Veya işte WhatsApp'tan bir ara vardı. Bilinmeyen numaralardan falan böyle mesaj gelir. Veya işte SMS olarak gelir işte. Büyük ödülü siz kazandınız. Tıklayın. Abi ödül lafını duyduğumuz anda beyin hemen anında böyle moda geçerek demek ki kazanmışım ben diye tıklıyorduk. Ben yani tıklanıyordu. Ondan sonra bir daha sıkıntı. Bir çekiliş hakkı veya benzeri bir şey kazandığımı düşündüm demiş. Ancak hesabıma giriş yaptığımda çok daha fazla rakam karşıma çıktı diyor. Henüz tam olarak uyanmadığını ve doğru okuyamadığını düşündüğünü ifade eden Beard, durumu doğrulamak için işte olan eşini aradığını aktardı. Önce mesela bir hani bir yüzünü falan yıkayıp tekrar baksaydın. Birkaç hafta önce şakası nedeniyle Pierce ödülün gerçek olduğuna inanmak için hesabına kendisi girmek zorunda kaldı. Eşinin telefonla durumu onaylaması üzerine çift büyük bir sevinç yaşadı. Pierce telefonda oynadıklarında, telefonda onayladıklarında sevinçten havalara uçtuk. Hemen birbirimizin kollarımıza koşup ağladık ifadelerini kullandı. 1 milyon sterlinlik tutar hesaplarına yattıktan sonra 5 kişilik aile uygun bir ev aramaya başladı. Lüks bir tatil yapmışlar yani, olur. Ve çocuklarına falan filan baya baya özel hediyeler almışlar. Pahalı hediyeler almışlar. Vallahi güzel yani, evet. Arada acaba biz de böyle bir şaka mı denesek? Hani büyük ikramiyeyi kazandım, para bende. Böyle yapay zekadan kazanmış bir bilet numarası yapıp bunu mesela eşe dosta gönderse, sonra iki hafta sonra tekrar oynasak aynı şeyi. Acaba bizde tutar mı?

Aynur Aydın, 90'larda Jale'den dinlediğimiz şarkılardan bir tanesiydi. Çok da güzel bir düzenleme oldu. Gel güzelim radyonuzdaydı. Namutun Ay muhabbeti devam ediyor. Umuyorum keyifler yerinde. Ve nmmradio@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz efendim. Ve sosyal medyadan da radyomuzu takip etmeyi ihmal etmeyin. Şimdi Candan Erçetin radyonuzda ister sallan gez.

0: Reklam.
1: Tam 25 yıldır Tokat halkına gururla hizmet veren Doğuş AVM, yenilenen yüzü, bol çeşit ve ezber bozan fiyatlarıyla Meydan Yeni Yol'daki mağazasında sizleri bekliyor.
2: Eviniz için aradığınız her şey şimdi en uygun fiyatlarla Doğuş AVM'de.
1: 3 kapılı dolap sadece 6000 lira.
2: 4 kapılı dolap 9500 lira.
1: 6 kapılı dolapsa sadece 13000 lira.
2: Yatak odaları 20000 lira. Kanepeler 9500 lira. Şık koltuk takımları ise 40 bin liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Üstelik kendi nakliyenizle götürdüğünüz ürünlerde anında %10 indirim fırsatı.
2: Eviniz için en iyisi, daha da güzeli Doğuş AVM'de.
1: Kaliteyi ve uygun fiyatı arayan herkesi Meydan Yeni Yol'daki mağazamıza bekliyoruz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.

0: Ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
1: Reklam.

Aylin C ve Serdar Ortaç. Romantik Aşk radyonuzdaydı efendim, pekala. Devam ediyoruz bakalım, yine şöyle neler var neler yok. Yine bir sürü dizi haberi var. Bu kadar ilgileniyor musunuz bu dizi haberleriyle? Şu bölümde şöyle oldu, işte şu final yapıyor, buraya bu oyuncu geliyor, ne bileyim bu hafta sürpriz gelişmeler yaşanacak falan filan. Bir dünya şey, spoiler türü, benzeri bir sürü haber var yani. Vallahi enteresan. Pardon filmini bilir misiniz? Pardon. Ay. 13 yıldır başkasının suçunu çekiyor. Kimlik kabusu, her seyahatinde uçaktan polislerle indiriliyor. Böyle bir kabus yaşadığınızı düşünsenize. İngiltere'de 13 yıl önce kimliği bir suçlu tarafından çalınan fırıncının hayatı alt üst oldu. Her seyahati sırasında gözaltına alınıyor. Peki mesela kayıp bildirim falan filan olmuyor mu? Bir şey olmuyor böyle ya? Yani tamam, gerçi hani olur gerçi o da... Yani kimliklerde de mesela şey olabilir. Kaybettiğin zaman hani bir takım numaralar değişerek mesela yenisi. Hani kimlik numaran değişmez de. TC kimlik no değişmez ama diğerleri mesela ne bileyim. İngiltere'de yaşayan Polonyalı fırıncı efendim. Galas 50 yaşında. Kimliğinin bir tecavüz şüphelisi tarafından çalınması nedeniyle

13 yıldır polisle mücadele veriyor. İki çocuk babası Galas, 2013'ten bu yana yurt dışına çıkarken veya ülkeye dönerken 20'den fazla kez gözaltına alındı. Gel bakalım buraya abi, beni tanıyorsun artık ya, benim ya. Olsun, gel sen gel böyle. Kimi zaman silahlı polisler tarafından uçaktan indirildi, kimi zaman geceyi nezarethanede geçirdi. Her şey 2012'de tecavüzden aranan bir adamın Galas'ın kimliğini çalmasıyla başladı. Peki tamam da peki kimliği çalmış. Peki öbür adam o kimliği kullanırken falan filan hiç sağda solda bir çevirmemişler mi ya? Dahası Galas'ın 2005'te alkollü araç kullanmaktan aldığı ceza nedeniyle polis kayıtlarında bulunan parmak izleri de yanlışlıkla aranan kişinin dosyasına eklendi. Tam pardon filmi. Ancak fotoğrafı karşılaştırılınca durum anlaşılıp serbest bırakılıyor. Haksız gözaltılar nedeniyle dava açıp 20 bin sterlin kazanan Galas, en son geçen ay Sardinya tatili dönüşü yine gözaltına alındı. Yani tam böyle ülkeye giriş yaparken mesela ailesiyle falan gidiyor diyelim veya arkadaşlarıyla. Siz bir gidin, ben sabaha gelirim. Ne oldu ya, benim bir gözaltı işlemi olacak artık, alışmış. Yani mesela bütün tatil planlarını, iş planlarını bu gözaltı süresini hesap ederek yapıyor mesela. Bir yere girecek. Diyelim ki ayın 20'sinde mesela gideceği yerde olması gerekiyor. Mesela 20'sinde sabahtan uçağa binecek, öğleden sonra orada olacak mesela. Bu yola 19'unda çıkacak. Bir gün gözaltı süresi, 20'sinde tekrar uçak. Vay arkadaş. Galas, karım ve çocuklarım beni kelepçeyle götürmelerini izliyor. Hiçbir suç işlemedim, neden suçlu gibi yaşamak zorundayım diye sormuş efendim. Ve isyan ediyor bu hatanın düzeltilmemesiyle alakalı. Bak eşi ve çocuklar da alışmış ha. Anne baba, baban yavrum kras, yarın gelir o. Biz gidelim yemekleri falan hazırlayalım, yarın akşam yemeğine yetişir. Bu nasıl bir talihtir, bu nasıl bir kör talihtir ya. Hani bu zamana kadar bak kaç yıl geçmiş üzerinden hala herhangi bir düzeltme yok. Bari parmak izlerini falan düzelselerdi. Hani adam orada en azından parmak izi falan verip kısa sürede, yani nezarethaneye girmeden evine veya işine gidebilseydi.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, 3. kez 1. sınıf tarımsal örgüt belgesi aldı, üyelerine ilave destek ve kredi avantajı sundu, hayvancılığın gücünü pekiştirdi. Ankara'daki organizasyonda Türk Telekom, Sayıştay, Akademi ve Sağlık Sektöründeki Tokatlı bürokratlar ile iş insanları bir araya gelerek dayanışma ve fikir alışverişi yaptı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: Sağanak yağış nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Yaşanan yoğun yağış nedeniyle can kaybı meydana geldi. Yetkililer halkı tedbirli olmaları konusunda uyardı ve durumu yakından takip ediyorlar. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında muhalefetin fon krizini rüşvet ve yolsuzluğu saklamak için kaçış rampası olarak kullandığını belirtti. Yargı süreci devam ediyor, adalete güven vurgulandı. Sarıyer Ayazağa'da şiddetli yağış iş yerlerini su bastı, araçlar sel sularında sürüklendi. Selin verdiği hasar gün ağarınca netleşti ve ortaya çıkan zararlar bölgeyi etkiledi. Commerzbank ekonomisti Tata Goze, Türk lirasının nominal değer kaybının adil değere yakın olmadığını, değer kaybının enflasyona rağmen reel değer kazancını sürdürdüğünü, hızlı bir ivmelenme olmadığını belirtti. Ticaret Bakanlığı, konut dışındaki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksit sürelerini belirleme ve ek sınırlamalar getirme yetkisi aldı. Bakanlık kararları resmi sitede ilan edilecek ve meslek kuruluşlarına bildirilecek.
1: Spor.
2: Beşiktaş, ara transfer döneminde Sunderland forması giyen Çemstin Talbi için 20 milyon euroluk bonservis bedelini değerlendirerek kiralama planları yapıyor. Fenerbahçe Tarfin, Euroleague 6. haftasında Partizan'ı Ülker Spor Salonu'nda ağırlayacak ve 5. galibiyetini hedefliyor. Karşılaşma saat 20.45'te S-Sport Plus'tan yayınlanacak. Galatasaray, Barcelona karşısında pas ve mücadelede geri kaldı. Yanlış kadro seçimi ve taraftar baskısı takımın performansını etkiledi. Sadece bir şut çekebildi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 42 kuruştan, gram altınsa 6616 lira 56 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat için hava durumu bugün parçalı ve çok bulutlu olup aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 19 derece. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu. Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülürken en yüksek sıcaklık 16 derece. Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık ise 15 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
3: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
1: Reklam. Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.

durum çok acil radyonuzdaydı. Sana bir kere taktım. Oo, bakın yapay zekaya hakaret eden kullanıcı yasaklanacak. Bizde o zaman yasaklanmayan kalmaz. Muhtemelen yapay zeka ile kavga eden tek ülke olarak. Mesela yapay zeka da gelişiyor ya sürekli. Hani senin yazdığın her şeyde seninle ilgili bilgi alıyor. Ona göre işte gelişimini sürdürüyor falan filan. Biz yapay zekaya da küfür öğretiyoruz. Bu yıllarca denendi muhabbet kuşları olsun, papağanlar olsun. Yani konuşabilen ne kadar canlı varsa direkt olarak küfür etmeyi öğretiyoruz. Ve bu yapay zekada da böyle. Hatta yapay zekaya bizimkiler yürüyor ya. Bir yapay zeka şirketi efendim. Bak modellerine yönelik. Yapay zeka modellerine yönelik sürekli gerekçesiz ve aşağılayıcı davranışları yasaklayan yeni kullanım politikasını açıkladı. Yakında yürürlüğe girecek düzenleme ile ağır kötü muamele durumunda yapay zekanın sohbeti sonlandırma yetkisi genişletiliyor. Mesela ters davrandın. Bir de mesela yapay zekayı biz hani gerizekalı muamelesi yapıyoruz. Sen çok duyuyormuşuz gibi. Hal böyle olunca yapay zekayı da küstürüyoruz. Bir ara bu şey bir tanesi isyan etmişti hatta. Gemini'ydi galiba. O da küfredene küfretmişti. Yapay zeka şirketi Anthropic diğer yapay zeka modellerine yönelik yeni kullanım politikasını duyurmuş. Yürürlüğe girecek düzenlemede uzun süreli herhangi bir gerekçeye dayanmayan saldırgan davranışları, sürekli hakaretleri ve aşağılayıcı ifadeleri yasak kapsamına alıyor. Bu kural şirketin geliştirdiği tüm yapay zeka modellerini kapsıyor denmiş. Artık yapay zeka ile konuşurken de hani ileri geri cümleler yazmayın. Yani o cansız diye çok fazla yüklenmeyin. Çok fazla aşağılamayın. Ondan sonra uzunca bir süre kullanım yasağı görebilirsiniz. Onu da uyaralım.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: tamam, 300
0: yapalım.
1: Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı bütün detayları aşağıda
0: evet,
1: veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor bu kadar.
2: Dediğiniz ödemeyi zaman. Tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmeniz de çok güzel
1: oluyor. Çok güzel
0: oluyor.
1: Evet onu ben
0: çünkü
1: de.
0: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama
1: yani
0: kodu mu? Ben
1: kalmış.
0: Doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi
2: İşlem
1: yükleniyor.
2: Bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.
0: Evet.
1: Muhteşem bir hizmet oldu.
3: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.

Ay muhabbet devam ediyor ve bugün de programın sonuna geldik artık. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la Namütenay Muhabbet. Namütenay Muhabbet.
1: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.

Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam.
1: Tam 25 yıldır Tokat halkına gururla hizmet veren Doğuş AVM, yenilenen yüzü, bol çeşit ve ezber bozan fiyatlarıyla Meydan Yeni Yol'daki mağazasında sizleri bekliyor.
2: Eviniz için aradığınız her şey şimdi en uygun fiyatlarla Doğuş AVM'de.
1: 3 kapılı dolap sadece 6000 lira.
2: 4 kapılı dolap 9500 lira.
1: 6 kapılı dolapsa sadece 13000 lira.
2: Yatak odaları 20000 lira. Kanepeler 9500 lira. Şık koltuk takımları ise 40 bin liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Üstelik kendi nakliyenizle götürdüğünüz ürünlerde anında %10 indirim fırsatı.
2: Eviniz için en iyisi, daha da güzeli Doğuş AVM'de.
1: Kaliteyi ve uygun fiyatı arayan herkesi Meydan Yeni Yol'daki mağazamıza bekliyoruz.
3: Novada Teknosa'da anında indirim fırsatı. 14-31 Ekim tarihleri arasında seçili ürünlerde 10 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde 1000 lira indirim. Detaylar teknosa.com'da.
4: Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
5: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
6: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
5: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
6: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
5: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
6: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
5: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
6: Ehliyet bizim işimiz.
7: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
8: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
7: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
8: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
7: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
8: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
9: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor.
10: Maksimum Müzik
9: Sinerji FM.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, arama ve kurtarma çalışmalarımız kapsamında İstanbul genelinde su baskını ve sel nedeniyle mahsur kalan 2727 vatandaşımız, AFAD, Sahil Güvenlik Jandarma ve belediye ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla sağ salim tahliye edilmiştir, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, karayolu ve demiryolu ağımız üzerinde bugüne kadar toplam 21 ekolojik köprü inşa ettik, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskler Araştırma Komisyonu Başkanlığı'na AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin seçildi. Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallara ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi. Ticaret Bakanlığı'na taksitli satışlarda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kararlarıyla uyumlu düzenleme yetkisi verildi. Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 477 kişinin yakalandığını, 981 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini açıkladı. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada tek Avrupa tek pazar gündemiyle zirveye başladıklarını belirtti.
3: Spor.
2: A milli futbol takımında geçtiğimiz hafta yolların ayrıldığı teknik direktör Vincenzo Montella, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla bir araya geldi. TFF, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleşen görüşmede başkan vekilleri İbrahim Özbay ve Fuat Göktaş'la, yönetim kurulu üyeleri Cengiz Gökay, Hasan Suröz'ü, Fazlı Çilingir, Tahir Ediz Kıray ve Metin Akyüz'de yer aldı. Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında konuk takım taraftarlarının tribünde yer almasına karar verildi. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Doğu Park bölgesinde hayata geçirilmesi öngörülen Millet Bahçesi projesi kapsamında hazırlanan revizyon imar planı ele alındı. Mecliste temsil edilen tüm partililerin oy birliğiyle Samsunspor Nuri Asan tesislerinin yer aldığı bölge planlama kapsamı dışında bırakıldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Aston Villa 6 puana düşerken Fenerbahçe 1 puanda kaldı. EuroLeague'in 5. haftasında Anadolu Efes sahasında konuk ettiği Bayern Münih'e 93-101 mağlup oldu. Üst üste 3. mağlubiyetini alan lacivert beyazlılar toplamdaysa 4. kez fark eden mağlup ayrıldı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6522 lira 56 kuruş, Amerikan doları 49 lira 41 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş, sterlin 65 lira 36 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 13 sent, bir bitcoin 81.537 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.118 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli, Batı Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer aşırı olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohome'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi başlıyor.
4: Reklam. Tokat Lacivert olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
0: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
5: Reklam.

Haftanın ortancasında, günün çarşambasında hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Güzel bir gün olsun diye bu çarşamba gününde de ben Rayna geçtim mikrofonumun başına. Siz de radyonuzun başındaysanız eğer günün iki saatini paylaşmaya başlıyoruz. Günün, zamanın, anın, hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Bugün de iki saat boyunca hem gündemden uzak hem de haberdar olacağız. Bugün de bu iki saat boyunca yine hayatın ritminde en sevdiğiniz şarkıları dinleyeceksiniz. Tabii ki ben Rayna buradayım. Siz de radyonuzun başındaysanız biz bu güzel çarşambayı keyiflendirmeye başlıyoruz.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığınızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de KentKart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık, şu an kullanıyoruz.
3: İşlem başarılı.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
4: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

çıkarttığı her şarkıyla hit olan isimlerden Mert Demir, hazırım inan kaybolmaya dedi hayatın ritminde. Bu arada kendisini dinlemişken küçük bir hatırlatma yapmış olayım. Geçtiğimiz cuma günü Karakış şarkısını tüm dijital platformlarda paylaştı. Şarkının sözü, müziği, aranjesi, her şeyi Mert Demir'e ait. Daha önce bir stüdyo kaydı olarak değil de aslında bir konser sahnesinde duyulmuştu. Sonrasında kayıt talebi doğrudan dinleyiciden gelince de yayın kararı bu yoğun ilgi sonrasında çıktı ve geçtiğimiz cuma günü itibariyle tüm dijital platformlarda Mert Demir Kibariye ile birlikte seslendirdiği Karakış şarkısını yayınladı, haberiniz olsun. Biz hayatın ritminde Mert Demir'i bu kez hazırım inan kaybolmaya ile konuk ettik. Ayşe Hatun Önal'la çak bir selamla şöyle biraz eskilere gidelim. Eski şarkıları özlüyormuşuz ya, hadi özlediklerimizi dinleyelim biraz da.

Şimdi sabah böyle uyandınız, boğazınızda bir kaşınma var, sanki hasta olacak gibi hissediyorsunuz, hafif bir kırıklık üzerinizde. Galiba hasta olacağım ben cümlesi kuruyorsanız eğer, ilk 24 saatte yapmanız gerekenleri hatırlatacağım. Böylece belki de hasta olmadan atlatacaksınız, belki de daha kolay atlatacaksınız. Böyle durumlarda önleyici olarak ilaç almak yerine kendinizi hasta hissettiğinizde bol sıvı tüketeceksiniz. Mümkünse ilk 24 saatte dinleneceksiniz, kaliteli uyku uyuyacaksınız, bağışıklığınızı toparlayacaksınız. Büyük anne usulü tavuk suyu ya da kemik suyu çorbayı tavsiye edeceğim size. Çinko minerali bağışıklık sistemi için oldukça önemli. Çinko takviyesi aldığınızda ya da çinko bakımından zengin besinler tükettiğinizde hastalığı önleyebilir. Bazı uçucu yağ türlerinin belirli virüslere ve bakterilere karşı korumada yardımcı olduğu söyleniyor. Yapılan bir araştırma, çay ağacı yağının virüsün çoğalma hızını yavaşlattığını, hatta tamamen durdurduğunu söylüyorlar. Nane yağı, tarçın yağı, okaliptus yağı, limon yağı, kekik yağı, ama çay ağacı yağı da bunların başında geliyor. Uçucu yağların buhar

ile kendinizi biraz daha hızlı iyileştirebilirsiniz diyorlar ama doğrudan kullanmayacaksınız. Zaten onların detaylarını araştırıp bakacaksınız. Gargara yapmak evet gerçekten çok iyi geliyor. Ilık bir duş almak, kendinizi ısıtmak da iyi geliyor. Tabii ateşiniz yoksa. 24 saat sonra yine aynı belirtiler devam ediyorsa tabii uzmanlara danışmakta fayda var diyorlar. Ben hatırlatmış olayım. Siz yine bağışıklığınızı kuvvetli tutun. Kendinize dikkat edin. Ne de olsa mevsim geçişindeyiz.

0: Haberin merkezine başında da söyledik.
1: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Reklam.
3: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
5: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat Kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
2: Reklam.
6: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
7: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.
8: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.

Şimdi ikinci el alışveriş siteleri var. Mutlaka biliyorsunuzdur, görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Türkiye'de bir ilan yayınlanmış bu ikinci el alışveriş sitesinde. Rapor almalık hasta nefesli balon satıyorlarmış. Daha neler göreceğiz, daha neler duyacağız. 50 lira fiyatıyla bir hafta yatırma garantisi vaadiyle sosyal medyada yeniden gündem olan bu balondan bahsedeceğiz. Aslında 2024'te yayınlanmış bu ilan. 2026'da bazı sosyal medya platformlarında yeniden dolaşıma girince gündem olmayı başarmış. Yalnız niye gündem olmuş? Tabii ki ilan sahibini bekleyen hukuki ve mali sonuçlar sebebiyle, haksız yere rapor alınması sebebiyle. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da ikinci el satış sitelerinde çok ilginç satılan eşyalar var. Bir göz atarsanız, siz de dikkat ederseniz fark edeceksiniz. İkinci el ilan satış siteleri bazen çok eğlenceli olabiliyor.

Şimdi çoğu zaman bazı araştırmalardan bahsediyorum size. Bilim insanlarının uzun yıllar boyunca insanları araştırdığı bu bilimsel sonuçlara dayanan araştırmalarda herkes için aynı sonuçlar çıkmasa da zaman zaman kendi üzerimizde test edebiliyoruz. Mesela şu telefon kullanımlarından bahsediyorum ya, ekran süresini azaltalım, biraz daha uzaklaşalım diye. Kendi üzerimde denedim. Siz de denediniz mi bilmiyorum. Ekran süremi azalttığımda, daha az kullandığımda, telefona daha az baktığımda, sosyal medya hesaplarımı daha az kullandığımda günlük hayattan daha fazla keyif almaya başladım. Hatta zamanın yettiğini fark ettim. Eğer zamanın yetmediğinden şikayet ediyorsanız demek ki dijital dünyada ekran karşısında çok fazla vakit geçiriyorsunuz. Şöyle bir kendinizce düzenleme yapmanın vakti gelmiş demektir. Bu güzel sonbaharın, bu güzel ekimin, bu güzel çarşambanın tadını çıkartmak için şimdiden hatırlatayım. Gün içinde mesela telefonlarınıza biraz daha az bakın, bildirimleri kapatın, sosyal medyadan uzak durun birazcık. Kendinize bir zaman belirleyin. Bugün sadece yarım saat bakacağım deyin. O zaman günün, yaşadığınız zamanın daha çok tadını çıkartacaksınız ve zaman size yetecek. Bakın, bilimsel araştırmalarda bunu kanıtlamış. Bir de kendi üstümüzde test ettik mi sonucunun farkını göreceğiz. O halde bugününüz de dolu dolu geçsin istiyorsanız açın müziğin sesini, dans edin en sevdiğiniz şarkıyla günün tadını çıkartın.

0: Reklam.
1: Tam 25 yıldır Tokat halkına gururla hizmet veren Doğuş AVM, yenilenen yüzü, bol çeşit ve ezber bozan fiyatlarıyla Meydan Yeni Yol'daki mağazasında sizleri bekliyor.
2: Eviniz için aradığınız her şey şimdi en uygun fiyatlarla Doğuş AVM'de.
1: 3 kapılı dolap sadece 6000 lira.
2: 4 kapılı dolap 9500 lira.
1: 6 kapılı dolapsa sadece 13000 lira.
2: Yatak odaları 20000 lira. Kanepeler 9500 lira. Şık koltuk takımları ise 40 bin liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Üstelik kendi nakliyenizle götürdüğünüz ürünlerde anında %10 indirim fırsatı.
2: Eviniz için en iyisi, daha da güzeli Doğuş AVM'de.
1: Kaliteyi ve uygun fiyatı arayan herkesi Meydan Yeni Yol'daki mağazamıza bekliyoruz.
3: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
4: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohum'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
6: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

Şimdi madem bugün sosyal medyadan biraz fazla bahsediyoruz, o halde 15 yaş altına gelen sosyal medya yasağından da bahsedelim. 15 yaş altına sosyal medya yasağını içeren yönetmelik Türkiye'de resmi gazetede yayınlandı. Peki bilmeniz gerekenler neler hanımlar beyler? Yaş doğrulaması yapılacak. 10 Ekim tarihli resmi gazetede yayınlanan bu Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan düzenleme kapsamında E-Devlet üzerinden oluşturulacak belgelerle yaş doğrulaması yapacaklar. Çocuk hesaplarına kısıtlama getirecek. 15 yaşını doldurmuş çocukların sosyal medya hesapları varsayılan olarak gizli olacak. Canlı yayın açılmasına, kişiselleştirilmiş reklam gösterilmesine de izin verilmeyecek. Ebeveynlere de denetim imkanı geliyor. 1 Kasım'da yürürlüğe girecek bu düzenleme ile birlikte en geç 2027 Mart sonuna kadar yaş doğrulaması yapılması gerekiyormuş. Hatırlatmış olayım. Bu sosyal medya yasakları benim hoşuma gitmeye başladı. Hele ki gençlerde, hele ki son yıllarda, son zamanlarda yaşanan tatsız olaylar sonrasında gerçekten buna biraz geç kaldık galiba. Keşke daha erken yapılsaydı.

Süperstarımız Ajda Pekkan hayatın ritminde aynen öyleyle konuğumuz oldu. Müzik dünyasının asla yeri doldurulamayacak ismi Ajda Pekkan gençlere taş çıkartmaya devam ediyor. Manifest grubu ile birlikte paylaştığı hitiyle, pek çok ünlü isimle paylaştığı şarkılarıyla yine yoğun iş temposuna devam ederken bu kez televizyonların sevilen dizilerinden birinde sürpriz konuk olarak karşımıza çıktı. Cowboy tarzındaki kıyafetiyle kamera karşısına geçti. Binnur Kaya'nın canlandırdığı hatun karakteriyle köy meydanında halay çekti Ajda Pekkan. Bu kez konser sahnesinde değil de bir televizyon dizisi setinde çıktı karşımıza. Peki biz de hayatın ritminde dinledik. Aynen öyleydi. Simgeyle devam edelim iyi müziğe. Radyonuzun sesini kısmazsanız birazdan Mustafa Sandal burada olacak. Rain Man dinleyeceğiz. Gökçe, Berkay, Zeynep Bastık, Mabel Matiz, çok daha fazlası hayatın ritminde sizi bekliyor. Radyonuz açık olsun.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, 3. kez 1. sınıf tarımsal örgüt belgesi aldı, üyelerine ilave destek ve kredi avantajı sundu, hayvancılığın gücünü pekiştirdi. Ankara'daki organizasyonda Türk Telekom, Sayıştay, Akademi ve Sağlık Sektöründeki Tokatlı bürokratlar ile iş insanları bir araya gelerek dayanışma ve fikir alışverişi yaptı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İstanbul'da sel felaketi yaşanırken Anadolu yakası için alarm verildi. Okullar yarın da tatil oldu. Meteoroloji kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yaparak heyelan riskine dikkat çekti. Yeni yağışlı sistem cuma günü bekleniyor. Aston Villa ile Fenerbahçe arasında oynanacak maç için takımların ilk 11'leri açıklandı. UEFA organizasyonunda gerçekleşecek karşılaşmanın heyecanı artarken oyuncu kadroları merakla bekleniyordu. Sakarya'nın Kocaeli ilçesinde sağanak sonrası Demiraçma mahallesinde dere taştı. Evlerin giriş katları ve yollar su altında kaldı. Şiddetli yağış nedeniyle hayat olumsuz etkilendi ve belediye müdahale etti. AK Parti kulislerinde fon krizi sonrası inceleme hareketi başladı. Devlet Denetleme Kurulu haksız kazanç iddialarını yaklaşık 15-20 uzmanla araştırıyor. Erdoğan rapor sonrası parti yönetimi ve kabinede değişiklik yapmayı planlıyor. Ticaret Bakanlığı konut satışları hariç taksitli mal ve hizmet satışlarında taksit sürelerini belirleme ve ek sınırlamalar getirme yetkisi aldı. Yönetmelik değişikliği resmi gazetede yayımlandı, kararlar internetten ilan edilecek.
1: Spor.
2: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 14 Ekim gecesi 9 maçta 45 gol attı. Fenerbahçe Aston Villa'ya 6-0 yenildi. Real Madrid Roma karşısında 4-3 geri döndü. Trendyol Süper Lig'de 8. haftada Trabzonspor Beşiktaş derbisini Cihan Aydın yönetecek. Yardımcı hakemler Bersan Duran, Mustafa Savranlar, 4. hakem Mehmet Türkmen. Milli yüzücü Eda Savcıl Molokay'ı kanalını zorlu okyanus koşullarına rağmen 12 saat 41 dakikada geçerek en genç Türk oldu ve motivasyonunu artırdı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 42 kuruştan, gram altınsa 6608 lira 66 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat için hava durumu bugün parçalı ve çok bulutlu olup aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 19 derece. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu. Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülürken en yüksek sıcaklık 16 derece. Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklıksa 15 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Reklam. Novada Teknosa'da anında indirim fırsatı. 14-31 Ekim tarihleri arasında seçili ürünlerde 10 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde 1000 lira indirim. Detaylar teknosa.com'da.
3: Tokat Lacivert olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
5: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
5: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto. Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi, Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
5: 0555 463 77 77.
6: Reklam.
7: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohum'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
8: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Dedim ya, sosyal medyadan uzak kalmak gerçekten zamanı daha iyi değerlendirmemizi sağlıyor. Zamanı yönetebiliyoruz sosyal medyayı daha az kullandığımızda. Yoksa akışa kendimizi kaptırdığımızda, aşağı kaydırdığımızda, o Reels'ları izlemeye başladığımızda zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Boşa harcıyoruz daha dolu dolu yaşayacağımız anları. Peki o dolu dolu yaşayacağımız anlarda yalnız mı olmamız lazım, yoksa sosyalleşmek mi lazım? Bazı araştırmalar, hatta araştırmaların pek çoğu desek daha doğru olur, pek çok araştırma insanların sosyal hayat içerisinde sosyal çevreyle daha fazla vakit geçirdiğinde daha uzun yaşadığını, daha genç kaldığını, daha sağlıklı olduğunu söylüyor. Yalnızlık insanlığı hasta ediyor. Fakat sosyal medyada da estetik yalnızlık yaşayan karakterler dolu. Tek başına içilen kahveler, sessizce tek başına okunulan kitaplar, insanlardan uzaklaşarak kurulan o sakin dünya özendiriliyor insanlara, fark ettiyseniz. Yalnızlık hiç olmadığı kadar cazip hale getiriliyor ama uzmanlar yalnızlığın bu kadar da cazip olmadığını söylüyorlar. Aslında bir denge lazım hayatta. O dengeyi kurmak lazım. Hem kendinize vakit ayıracaksınız, evet yalnız kalacaksınız bazen ama her zaman değil. Çoğunlukla da sosyal çevrenizde dolu dolu yaşayacaksınız hayatı. Bu dengeyi kurmakta fayda var. Siz bakmayın onların yalnızlık, özgürlük mevzularını ön plana çıkarttığını. Denge kurmak lazım. Hayatta denge şart.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: yapalım. Tamam, 300 lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda
0: evet,
1: veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi de çok güzel oluyor.
1: Çok güzel
0: oluyor.
1: Evet, onu ben
0: çünkü
1: de
0: beğendim. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Şifreyi size soruyor başkanım, cep imzanı doğrulama
1: yani
0: kodumu. Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.
3: Evet. Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
4: Bu programda müziğin ritmi var. Bu programda eğlencenin ritmi var. Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Haftanın ortancısı, günün çarşambası dedik. Hayatın ritmini yakalamaya devam ediyoruz. Gününüz güzel devam etsin diye radyonuz açık olsun. Peki merak ettim, soracağım. Sosyal medyada özellikle kaydettiğiniz o egzersiz hareketlerinin hangilerini yaptınız bugüne kadar? Denediniz mi? Ya da sosyal medyada kaydettiğiniz tariflerin hangilerini denediniz? Kaç tanesini yaptınız? Genelde o kaydettiğimiz şeyleri çok da fazla önemsemiyoruz. Sonra kaybediyoruz, unutuyoruz, gidiyor. Ekran görüntüsü aldığımız ya da sosyal medyada kaydedilenler kısmına kaydettiğimiz tarifler, egzersiz yöntemlerinin neredeyse hiçbirini denemediğimizi söylüyor yapılan araştırmalar. Deneyenlere alkış gönderelim. Ama denemeyenlere de şöyle bir kaydedilenler kısmını gözden geçirmesini tavsiye edelim ki böylece fazla yer kaplamasın, biraz daha düzenli olsun en azından sosyal medyanız.

Reklam. Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü

0: dürüm yanındayız. Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
4: Reklam.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohome'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
6: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

Sabah güne nasıl başladığımız gerçekten çok önemli. Gün içinde nasıl yaşayacağımızı, nasıl hissedeceğimizi, nasıl hareket edeceğimizi belirliyor aslında sabah rutinleri. Peki iyi bir gün geçirmek için o halde nasıl başlayacağız güne? Sabah telaşına başlamadan önce öyle kısa, kendinize ayırdığınız zamanlarla uzun vadede daha güzel zaman geçirebilirsiniz demişler. Bakalım mesela yüz masajı yapın. Yani sabah yataktan kalkıp işe yetişene kadar o yüz masajına vakit ayırabilir miyiz? Neyse devam edelim. Yüz masajı yapın diyorlar. Kaç dakika? Birkaç dakika yeter herhalde. Dakikasını yazmamışlar. Vücudunuzu esnetin. Evet, gerçekten iyi geliyor. Hiçbir şey yapamıyorsanız gerinin, esneyin, yataktan hemen kalkmayın mesela. Hemen telefonunuza bakmayın. Bu çok doğru. Telefonu hemen elinize almamanız gerekiyor. Sabahları böyle her sabah güne başlarken vücudunuzu at kılı fırçasıyla fırçalamanız gerekiyormuş. Tabii işe kaçta gideceğiz bakalım. Sonra devamında gargara yapmanız gerektiğini söylüyorlar. Maske yapmanız gerektiğini söylüyorlar. Sabahları yüz maskesi, böyle yüz masajından sonra maske de iyi geliyormuş. Meditasyon yapın diyorlar. Kaçta kalkmak lazım acaba tüm bunları yapmak için? Bir de limonlu su için. Hadi bu kolay. Tamam, egzersiz de sabah esneme hareketleriyle limonlu suyu başa alıyorum ben. Geri kalanı size kalsın. Bir de günlüğünüze yazın diyorlar sabah sabah. Akşam yazmak daha mantıklı geldi bana ama yani iyi bir gün geçirmek için bu sabah rutinlerini yapmamız gerektiğini söylüyorlar. Tabii bütün bu rutinleri yapmak için sabah kaçta kalkmak lazım? Bir de onu hesaplamak lazım.

Dikkat ettiyseniz yeni nesil çok kaygılı yetişiyor aslında. Fark ettiniz mi? Her şey gözünün önünde oluyor. Eskiden biz çocuklara televizyon izlettirmezlerdi belli bir saatten sonra. Eski zamanlardı. Zaten bu kadar iç içe değildik dünyayla. Bazı şeyleri daha geç öğreniyorduk. Çocukların zaten bazı şeyleri daha geç öğrenmesi lazım. Psikolojik gelişimi için diyorlar. Bu yüzden Z kuşağı kaygı ve depresyon yaşama olasılığı diğer önceki nesillere kıyasla %80 daha fazlaymış Z kuşağının. Yani üzülüyorum çocuklara. Her şeyle çok fazla haşır neşir olarak büyüyorlar. Biraz daha uzak kalmaları gerekiyor. İşte bu sosyal medya yasakları belki bir sonraki gelecek nesli biraz daha düşük kaygılı yapabilir. Ama şu arada kaçırdığımız Z kuşağı çok kaygılı yetişiyor ne yazık ki. Depresyon ve kaygıya %80 daha meyilliymiş yeni nesil. 2025 itibariyle 13 yaş ila 28 yaş arasındaki gençlerden oluşan Z kuşağının 3'te 1'inin kaygı bozukluğunun daha fazla olduğunu ortaya çıkartmışlar. Peki tamam, kaygı bozukluğu var. Evet, yanlış yaptık bir yerlerde. Nasıl düzelteceğiz? Daha sinirli, daha huzursuz, daha kaygılı, evet, daha uykusuz. Eğer sizin de fark ettiğiniz başka olumsuz özellikler de varsa tüm bunları iyileştirebilmek için tabii bir uzmandan destek almak lazım. Ama iyi bir uyku, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, sosyal medyadan da biraz uzak kalarak belirli bir süre içerisinde iyileşebileceğini söylüyorlar. Aklınızda olsun diyelim. Bir de kaygıdan uzak kalmak için en sevdiğimiz şarkıları dinleyelim tabii ki.

0: Ben seni...
1: Reklam.
2: Tam 25 yıldır Tokat halkına gururla hizmet veren Doğuş AVM, yenilenen yüzü, bol çeşit ve ezber bozan fiyatlarıyla Meydan Yeni Yol'daki mağazasında sizleri bekliyor.
3: Eviniz için aradığınız her şey şimdi en uygun fiyatlarla Doğuş AVM'de.
2: 3 kapılı dolap sadece 6000 lira.
3: 4 kapılı dolap 9500 lira.
2: 6 kapılı dolapsa sadece 13000 lira.
3: Yatak odaları 20000 lira. Kanepeler 9500 lira. Şık koltuk takımları ise 40 bin liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor.
2: Üstelik kendi nakliyenizle götürdüğünüz ürünlerde anında %10 indirim fırsatı.
3: Eviniz için en iyisi, daha da güzeli Doğuş AVM'de.
2: Kaliteyi ve uygun fiyatı arayan herkesi Meydan Yeni Yol'daki mağazamıza bekliyoruz.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
5: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat Kebabı'na bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
1: Reklam.
6: Tokat'ın Dünyaya Sesi.
2: Radyo Sinerji.

Haftanın ortası dedik, güzel bir çarşamba dedik. Bu çarşambanın iki saatini paylaştık. Hayatın ritmini yakaladık mı? Bence yakaladık. Hafta içi her gün günün, hayatın, zamanın, anın ritmini birlikte yakalıyoruz. Yarın da yine aynı saatlerde, yine bu frekansta, hayatın ritminde buluşmak üzere diyelim. Bugünü hoşça kalın.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Leknom'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi sona erdi.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Cüde Yeni Saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da meydana gelen sağanağın ardından mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada 7 dalış teminin çalışmalara katıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca mahsur kalan 759 vatandaşımız sağlık durumları iyi bir şekilde kurtarılarak emniyetli bölgeye intikal ettirilmiştir denildi. Kağıthane'de dere kenarındaki köprünün ayağına takılmış erkek cesedi bulundu. 40'lı yaşlarda olduğu öğrenilen kişinin Sarıyer'de sel sularına kapılarak sürüklendiği belirtildi. İstanbul Valiliği yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiğini, kayıp 4 kişinin ise arandığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da yaşanan su baskınlarına ilişkin, yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir dedi. Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallara ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi. Ticaret Bakanlığı'na taksitli satışlarda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kararlarıyla uyumlu düzenleme yetkisi verildi. Milli Savunma Bakanlığı son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 477 kişinin yakalandığını, 981 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de düzenlenen Asya'da Karşılıklı İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı 7. Zirvesi marjında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüştü.
2: Spor.
0: A Milli Futbol takımında geçtiğimiz hafta yolların ayrıldığı teknik direktör Vincenzo Montella, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla bir araya geldi. TFF, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleşen görüşmede başkan vekilleri İbrahim Özbay ve Fuat Göktaş'la, yönetim kurulu üyeleri Cengiz Gökay, Hasan Surözü, Fazlı Çilingir, Tahir Ediz Kıray ve Metin Akyüz de yer aldı. Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor Beşiktaş karşılaşmasında konuk takım taraftarlarının tribünde yer almasına karar verildi. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Doğu Park bölgesinde hayata geçirilmesi öngörülen Millet Bahçesi projesi kapsamında hazırlanan revizyon imar planı ele alındı. Mecliste temsil edilen tüm partililerin oy birliğiyle Samsunspor Nuri Hasan tesislerinin yer aldığı bölge planlama kapsamı dışında bırakıldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Aston Villa 6 puana düşerken Fenerbahçe 1 puanda kaldı. Eurolig'in 5. haftasında Anadolu Efes sahasında konuk ettiği Bayern Münih'e 93-101 mağlup oldu. Üst üste 3. mağlubiyetini alan lacivert beyazlılar toplamdaysa 4. kez parkeden mağlup ayrıldı.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6522 lira 56 kuruş, Amerikan doları 49 lira 41 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş, sterlin 65 lira 36 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 13 sent, bir bitcoin 81.537 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.118 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli. Batı Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer aşırı olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Reklam.
1: Novada Teknosa'da anında indirim fırsatı. 14-31 Ekim tarihleri arasında seçili ürünlerde 10 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde 1000 lira indirim. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
2: güzel. Tokat Dercivayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
3: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.

0: an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kel kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

0: İstanbul senden misin? İstanbul senden misin?
1: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz. Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik, Sinerji FM.

0: Maxime Musique.
1: Radyo Sinerji.
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında blok 3 Sebebi Yar.
1: 5 numara.
3: 4 numarada Yalın Akşamüstü.
1: 4 numara.
4: Sözsüz elime düşeni yaparım.
3: Emircan İrek Geçmiş Geçmişte haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
5: Geçmiş geçmişte yanlış yanlışsa.
3: Mabel Matiz Umrum Dışı 2 numarada.
1: 2 numara.
6: Yan sen derdine benden hala mal yok yine sana. Biz ne köprüler geçtik yahu biz salsana be.
3: Ve geldik zirveye. Sibel Can APO Kıyamam haftanın 1 numarası.

0: En iyi şarkıların listesi Pop 20. Takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
2: Maksimum müzik. Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

0: www.radyosinerji.com.
1: Dünyanın yerel radyosu.
0: Dünyanın yerel radyosu.
2: Hazır değilim.

0: Reklam.
1: Tam 25 yıldır Tokat halkına gururla hizmet veren Doğuş AVM, yenilenen yüzü, bol çeşit ve ezber bozan fiyatlarıyla Meydan Yeni Yol'daki mağazasında sizleri bekliyor.
2: Eviniz için aradığınız her şey şimdi en uygun fiyatlarla Doğuş AVM'de.
1: 3 kapılı dolap sadece 6000 lira.
2: 4 kapılı dolap 9500 lira.
1: 6 kapılı dolapsa sadece 13000 lira.
2: Yatak odaları 20000 lira. Kanepeler 9500 lira. Şık koltuk takımları ise 40 bin liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Üstelik kendi nakliyenizle götürdüğünüz ürünlerde anında %10 indirim fırsatı.
2: Eviniz için en iyisi, daha da güzeli Doğuş AVM'de.
1: Kaliteyi ve uygun fiyatı arayan herkesi Meydan Yeni Yol'daki mağazamıza bekliyoruz.
3: Tokat Lacivert olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
4: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
5: Dünyanın yerel radyosu
6: Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Enerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta 5000'den fazla kişi bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı nedeniyle hastaneye başvururken şebeke suyunda olumsuzluk bulunmadı, salgının kaynağı belirsiz. Yeni Parti Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki göstererek basın özgürlüğünün susturulamayacağını ve sansüre boyun eğilmeyeceğini vurguladı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: İstanbul'da şiddetli sağanağın ardından Kağıthane Sadabat Parkı yakınlarında bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Valilik can kaybının 3'e yükseldiğini ve 4 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Reyhanlı saldırısı sanığı Mihraç Ural, Suriye'de kaçmaya çalışırken Suriye Genel İstihbarat tarafından sınırda yakalandı. Ural, 2013'teki saldırı ve katliamlarda rol aldı, yasa dışı örgüt liderlerinden biridir. İstanbul merkezde uyuşturucu suç örgütü kriptolu program üzerinden sevkiyat yaparken 47 sözde baron yakalandı. Şüpheliler suçlarını gizlemek için yardım yaptı, sosyal faaliyetlerde bulundu. Operasyon 13 ilde 2000 personelle gerçekleştirildi. Türkiye Belediyeler Birliği'nde başkan vekili seçimi Vahap Seçer'in tutuklanması sonrası bugün yapılacak. Yeni Parti'den Ayşe Ünlüce ve AK Parti'den Tahir Büyükak'ın aday. Oylama saat 14.30'da başlayacak. Sarıyer Ayazağa'da şiddetli yağış sel felaketine neden oldu. İş yerlerini su bastı ve araçlar sel sularında sürüklendi. Hasarın boyutu ise gün ağarınca net şekilde ortaya çıktı ve mahalle zarar gördü.
1: Spor.
2: Gin Montero EuroLeague 5. haftanın MVP'si seçildi. Olympiakos'un eski oyuncusu Valencia karşısında 26 sayı, 5 rebound, 2 asiste galibiyete katkı sağladı. Türkiye Futbol Federasyonu MHK Trabzonspor Beşiktaş derbisini Cihan Aydın'a verdi. Haftanın diğer maçlarının hakemleri de açıklandı. Maçlar 16-19 Ekim arasında oynanacak. Çorum Futbol Kulübü Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor karşısında galibiyet serisi başlatmak istiyor. Takım 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. 8. sırada bulunuyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 42 kuruştan, gram altınsa 6603 lira 58 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 17 derece, hava parçalı, bulutlu ve orta şiddette yağmurlu olacak. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 17 derece, hava parçalı, bulutlu ve yoğun yağmurlu sağanaklar görülecek. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 15 derece, hava parçalı, bulutlu ve orta şiddette yağmurlu olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam. Novada Teknosa'da anında indirim fırsatı. 14-31 Ekim tarihleri arasında seçili ürünlerde 10 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde 1000 lira indirim. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
1: güzel. Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat Kebabı'na bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
3: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.
4: Beni kendim.

0: indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira.
1: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda
0: evet,
1: veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi de çok güzel oluyor.
1: Çok güzel, evet, onu ben
0: çünkü
1: de
0: verdim. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Şifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama yani kodu mu? Ben
1: kalmış.
0: Doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.
0: Evet. Muhteşem bir
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.

0: Reklam.
1: Tam 25 yıldır Tokat halkına gururla hizmet veren Doğuş AVM, yenilenen yüzü, bol çeşit ve ezber bozan fiyatlarıyla Meydan Yeni Yol'daki mağazasında sizleri bekliyor.
2: Eviniz için aradığınız her şey şimdi en uygun fiyatlarla Doğuş AVM'de.
1: 3 kapılı dolap sadece 6000 lira.
2: 4 kapılı dolap 9500 lira.
1: 6 kapılı dolapsa sadece 13000 lira.
2: Yatak odaları 20000 lira. Kanepeler 9500 lira. Şık koltuk takımları ise 40 bin liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Üstelik kendi nakliyenizle götürdüğünüz ürünlerde anında %10 indirim fırsatı.
2: Eviniz için en iyisi, daha da güzeli Doğuş AVM'de.
1: Kaliteyi ve uygun fiyatı arayan herkesi Meydan Yeni Yol'daki mağazamıza bekliyoruz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.

Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı

0: yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Dünyanın yerel radyosu
2: Sinerji.

0: Reklam. Tokat'ta Acıvayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durumu.

0: şahitler. Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva'yı kabul etti. Kabule ilişkin fotoğraf paylaşıldı. Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Düzce'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı trafik kazasında hayatını kaybetti. Reyhanlı saldırısının faillerine yönelik yıllarca devam eden takipte son halka Mihraç Ural oldu. 2018'de Yusuf Nazik'in yakalanmasıyla başlayan süreç 2025 ve 2026'daki operasyonlarla devam etti. Kırmızı kategoride aranan Ural ise MİT ve Suriye Genel İstihbarat Servisi'nin koordineli operasyonuyla Suriye'de yakalandı. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da okulların yarın da tatil edildiğini duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, İran devriminin gerçekleştirildiği 1979 yılından itibaren ülkenin hiçbir zaman bu kadar baskı ve zorlukla karşılaşmadığını bildirdi.
2: Spor.
0: A milli futbol takımında geçtiğimiz hafta yolların ayrıldığı teknik direktör Vincenzo Montella, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla bir araya geldi. TFF, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleşen görüşmede başkan vekilleri İbrahim Özbay ve Fuat Göktaş'la yönetim kurulu üyeleri Cengiz Gökay, Hasan Suröz'ü, Fazlı Çilingir, Tahir Ediz Kıray ve Metin Akyüz de yer aldı. Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor Beşiktaş karşılaşmasında konuk takım taraftarlarının tribünde yer almasına karar verildi. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Doğu Park bölgesinde hayata geçirilmesi öngörülen Millet Bahçesi projesi kapsamında hazırlanan revizyon imar planı ele alındı. Mecliste temsil edilen tüm partililerin oy birliğiyle Samsunspor Nuri Hasan tesislerinin yer aldığı bölge planlama kapsamı dışında bırakıldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Aston Villa 6 puana düşerken Fenerbahçe 1 puanda kaldı. Euroleague'in 5. haftasında Anadolu Efes sahasında konuk ettiği Bayern Münih'e 93-101 mağlup oldu. Üst üste 3. mağlubiyetini alan lacivert beyazlılar toplamdaysa 4. kez parkeden mağlup ayrıldı.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6522 lira 56 kuruş, Amerikan doları 49 lira 41 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş, sterlin 65 lira 36 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 13 sent, bir bitcoin 81.537 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.118 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli. Batı Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer aşırı olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
3: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: geçmişe kulak ver.
1: Reklam.
2: Tam 25 yıldır Tokat halkına gururla hizmet veren Doğuş AVM, yenilenen yüzü, bol çeşit ve ezber bozan fiyatlarıyla Meydan Yeni Yol'daki mağazasında sizleri bekliyor.
3: Eviniz için aradığınız her şey şimdi en uygun fiyatlarla Doğuş AVM'de.
2: 3 kapılı dolap sadece 6000 lira.
3: 4 kapılı dolap 9500 lira.
2: 6 kapılı dolapsa sadece 13000 lira.
3: Yatak odaları 20000 lira. Kanepeler 9500 lira. Şık koltuk takımları ise 40 bin liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor.
2: Üstelik kendi nakliyenizle götürdüğünüz ürünlerde anında %10 indirim fırsatı.
3: Eviniz için en iyisi, daha da güzeli Doğuş AVM'de.
2: Kaliteyi ve uygun fiyatı arayan herkesi Meydan Yeni Yol'daki mağazamıza bekliyoruz.
4: Novada Teknosa'da anında indirim fırsatı. 14-31 Ekim tarihleri arasında seçili ürünlerde 10 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde 1000 lira indirim. Detaylar teknosa.com'da.
5: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Reklam.

0: şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de KentKart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
3: Şarkılardan fal tutanlardan mısın? O halde bu şarkı senin için.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi. Reklam.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap,

Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım

0: aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Reklam. Novada Teknosa'da anında indirim fırsatı. 14-31 Ekim tarihleri arasında seçili ürünlerde 10 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde 1000 lira indirim. Detaylar teknosa.com'da.
1: Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
3: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta 5000'den fazla kişi bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı nedeniyle hastaneye başvururken şebeke suyunda olumsuzluk bulunmadı, salgının kaynağı belirsiz. Yeni Parti Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki göstererek basın özgürlüğünün susturulamayacağını ve sansüre boyun eğilmeyeceğini vurguladı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Ekrem İmamoğlu, İBB davasının 99. duruşmasında savunmasına ikinci gün devam ederek CHP İstanbul İl Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tanık olarak dinlenmesini talep etti. İmamoğlu, haksız suçlamalara karşı adil yargılama istedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, seçimlerin 2028 Mart veya Nisan ayında yapılmasının netleştiğini açıkladı. Erdoğan'ın son kez aday olacağını ve 16 Nisan 2028 tarihinin sembolik olduğunu belirtti. İmralı'daki statü değişmedi. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sağanak yağış sonrası Yanık Deresi üzerindeki köprü ağır hasar gördü. Güvenlik nedeniyle köprü trafiğe kapatılırken belediye ve güvenlik ekipleri acil inceleme ve önlem çalışmalarına başladı. HGS ödeme sisteminde sürücüleri ilgilendiren yeni düzenleme başladı. Artık kaçak geçiş borçları sadece araç ruhsat sahipleri tarafından e-devlet üzerinden ödenebilecek. Başkalarının plakasıyla ödeme yapılması tamamen engellendi. Sarıyer'de etkili sağanak sonrası dağdan gelen sel suları evin çatısını bastı ve aşağı aktı. Bu anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Sağanak ve sel görüntüleri dikkat çekti.
1: Spor.
2: Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim'de Trabzonspor Beşiktaş maçını hakem Cihan Aydın yönetecek. Yardımcı hakemler Bersan Duran ve Mustafa Savranlar olarak belirlendi. Graeme Souness, Barcelona'nın 2 yıllık teklifini yaşını göz önünde bulundurarak 3 yıl istediği için reddetti. İtalya Ligi'ni tercih ederek Sampdoria'ya transfer oldu. Türkiye Kupası'nı Galatasaray'la kazandı. Kenan Karaman, Beşiktaş döneminde Batshuayi'nin antrenmandaki sert şutunun polis aracına çarparak camını kırdığını anlattı. 3 orta saha oyuncusunu da övdü.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 42 kuruştan, gram altınsa 6604 lira 46 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 17 derece, hava parçalı, bulutlu ve orta şiddette yağmurlu olacak. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 17 derece, hava parçalı, bulutlu ve yoğun yağmurlu sağanaklar görülecek. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 15 derece, hava parçalı, bulutlu ve orta şiddette yağmurlu olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Reklam. Novada Teknosa'da anında indirim fırsatı. 14-31 Ekim tarihleri arasında seçili ürünlerde 10 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde 1000 lira indirim. Detaylar teknosa.com'da.
3: Teknoloji Teknosa'da güzel.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
5: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
6: Reklam. Radyo Sinerji.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira.
1: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda
0: evet,
1: veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmeniz de çok güzel oluyor.
1: Çok güzel, evet, onu ben
0: çünkü
1: de
0: verdim. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifeyi size soruyor başkanım. Cep imzamı ben doğrulama yani kodumu. Ben
1: kalmış.
0: Doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: işte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.
0: Evet. Muhteşem bir
3: şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam.
1: Tam 25 yıldır Tokat halkına gururla hizmet veren Doğuş AVM, yenilenen yüzü, bol çeşit ve ezber bozan fiyatlarıyla Meydan Yeni Yol'daki mağazasında sizleri bekliyor.
2: Eviniz için aradığınız her şey şimdi en uygun fiyatlarla Doğuş AVM'de.
1: 3 kapılı dolap sadece 6000 lira.
2: 4 kapılı dolap 9500 lira.
1: 6 kapılı dolapsa sadece 13000 lira.
2: Yatak odaları

0: Tokat Fatih Sürücü Kursu. Çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam.

0: Reklam. Novada Teknosa'da anında indirim fırsatı. 14-31 Ekim tarihleri arasında seçili ürünlerde 10 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde 1000 lira indirim. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da güzel.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
5: Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: döner acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin.

0: Reklam. Tokat lacivert olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
2: Sinerji.

0: Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
3: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu. Dünyanın yerel radyosu. Can't get your eyes off my own tra-la-la. Look like an angel, God bless my child.

0: Reklam.
1: Tam 25 yıldır Tokat halkına gururla hizmet veren Doğuş AVM, yenilenen yüzü, bol çeşit ve ezber bozan fiyatlarıyla Meydan Yeni Yol'daki mağazasında sizleri bekliyor.
2: Eviniz için aradığınız her şey şimdi en uygun fiyatlarla Doğuş AVM'de.
1: 3 kapılı dolap sadece 6000 lira.
2: 4 kapılı dolap 9500 lira.
1: 6 kapılı dolapsa sadece 13000 lira.
2: Yatak odaları 20000 lira. Kanepeler 9500 lira. Şık koltuk takımları ise 40 bin liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Üstelik kendi nakliyenizle götürdüğünüz ürünlerde anında %10 indirim fırsatı.
2: Eviniz için en iyisi, daha da güzeli Doğuş AVM'de.
1: Kaliteyi ve uygun fiyatı arayan herkesi Meydan Yeni Yol'daki mağazamıza bekliyoruz.
3: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
4: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.
5: Radyo Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Radyo Sinerji.

olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim. Hadi olsun. Ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun.

kurulacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: Reklam. Tokat Dercivayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356-212-6060
2: 0555-463-7777.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
3: Sinerji.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

Günü en güzel sanat müziği eserleriyle süslemek adına Şarkılar Bizi Söyler programına merhaba dedik. Hepiniz programa hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Reklam.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.

Sanat müziği dinlemek bir keyiftir efendim. Sanat müziği dinlemek insanın ruhunu dinlendirir. Aynı zamanda Şarkılar Bizi Söyler programında sanat müziği dinlemek bir ayrıcalıktır. Yine en güzel şarkıları, en güzel eserleri sizlerle paylaşmak adına program birlikteliğimiz içerisinde ilerlemeye devam ediyoruz. Şu dakikalarda program içerisinde Seçil Heper'i ağırlıyoruz güzel bir şarkısıyla.

0: başka birisini.
1: Gün içerisindeki güzellikleri Şarkılar Bizi Söyler programıyla ve En Güzel Sanat Müziği eserleriyle keşfediyoruz ve keşfetmeye devam ediyoruz. Geride bırakmış olduğumuz çok güzel, çok keyifli bir Muazzez Ersoy eseriydi. Şu dakikalarda efendim yine en güzel şarkılarımızdan bir tanesini Zekai Tunca seslendiriyor. Silemezler gönlümden ne aşkını ne seni diyor sanatçımız.

0: Reklam. Tokat'ta Acıvayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo

Biliyorsunuz ki bizler sanat müze eserlerimizi başlı başına isimlerden dinlemenin haricinde koro eşliğinde dinlemeyi de çok seviyoruz efendim. Koro eşliğinde söylenmiş olan çok güzel bir eserdi. Ankara Rüzgarı bizlerle beraber oldu. Yıllar evvelinde Nesrin Sipahi yorumundan dinlemeye alışkın olduğumuz bir şarkıydı. Hazır Nesrin Sipahi'yi anmışken bir de onun sesinden güzel bir eser paylaşalım. Şarkılar Bizi Söyler programında. Yarsın.

Efendim, program birlikteliğimizin yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şarkılar Bizi Söyler programında sanat müziği eserlerimizi tadımlık da olsa sizlerle bir araya getiriyoruz ve getirmeye de devam ediyoruz. Son dakikalarımızı güzel bir şekilde değerlendirmek istiyorum. Yine listemde çok güzel eserler var. Bu eserlerden bir tanesini de Zeki Müren'in sesinden paylaşalım. Ne dersiniz?

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.

Bugün de radyomuz farkıyla, radyomuz aracılığıyla Şarkılar Bizi Söyler programında sanat müziğimizin en güzel eserlerini yaşatmak adına program birlikteliğimizde sizlerle beraberdik efendim. Tadımlık da olsa bu güzel eserler kulağınızda oldu. Bir sonraki programda yine karşılaşacağız. O vakte kadar kendinize çok iyi bakın. Esen kalın, hoşça kalın. Bizlerden ayrılmayın.

0: Günlerde hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler, sona erdi.
1: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
2: 0543 746 37 54
1: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.
3: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.

0: misin?
1: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
3: Maksimum müzik.
4: Sinerji. Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: gece.
1: Sana bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de

0: Sinerji Gece.
1: Yalanlarında kayboldun. İzlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun. Paramparçayım sayende.

İyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerini atamıyorum mesela. Bakamıyorum. Kızıyorum. Çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.